Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Hüsamettin Subaşı'dan alınan bir Van türküsüyle başlıyoruz. Ayın ortasında sarı yıldız, Sema Kaya Doğan sizlerle.

Hisarlı Ahmet ve Aşık Davut Suleri'den alınan Ey Hamamcı Bu Hamama Erzincan türküsünü Emre Kızıl'dan dinliyoruz.

Çıktım kozanın dağına, yük bağladım kaynağına. Aşiretten haber geldi, çıkalım Kozan dağına. Kozanoğlu türküsünü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz.

Seyfettin Türkoğlu'dan alınan bir Burdur türküsü dinleyeceğiz Mehmet Erenler'in sesinden. Denizin dibinde Haccem, Demirden Evler.

Diyarbakır'a doğru uzanıyoruz şimdi. Bu dağın ensesine kaynak Celal Güzelses ve seslendiren Münevver Özdemir.

Mehmet Tepeli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Emirim Suya Gider Desti Doldurur Aydın türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz.

Adana'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Gide gide bir söğüde dayandım. Kaynak kişi Halil Atılgan ve seslendiren Emine Koç.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kaleliyem Kaleli, Hasan Özel sizlerle.

0: Seher Yeli. Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnız

sadece destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stöcker bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Duran ziyaret bilgisini en sosyal hesabından paylaştı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında yürütülen kampanya kapsamında özel gösteriler ve içerikler dijital ekranlara yansıtıldı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildi, şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlarsa

ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'a yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na. Saatimiz 7:05 geçiyor. 7 haberlerin ardından birlikteyiz efendim. Bugün 10 Ağustos, pazartesi, güzel bir hafta diliyoruz ekip olarak. Mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sizlerle olsun sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz bugün Eda Işık sesimizi ulaştıracak. Ellerine sağlık diyorum şimdiden bu güzel program için. Spikeriniz ben Muammer Demiröz. Efendim size eşlik etmeye çalışacağım. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Malum 7.30'da yol durumunu, 8 civarında da hava durumunun ayrıntılarını size aktaracağım. Sonrasında da sizden gelen istek, görüş, dileklere zamanımız yettiğince, el verdiğince buradan paylaşmaya, yerine getirmeye çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, tekrar hürmetle selamlıyoruz hepinizi sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Sizleri bir Musa Eroğlu türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Musa Eroğlu'nun o eşsiz yorumuyla dinliyoruz. Omzumda sevda yükü.

Feyzullah Çınar'dan derlenen Sivas türküsünü Beyhan Kars'a söylediği bu yıl bu dağların karı erimez. Saatimiz 7.14. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah Volkan Konak'la devam ediyor. Yarim diyor.

Saatimiz 7.22, Hilmi Yarayıcı sizlerleydi. Sesimi şen bülbüllere katsalar. TRT Türkü'de sabah şimdi Yaralar Beni şarkısı türküsüyle Songül Karlı'nın sesinden devam ediyor sevgili dinleyiciler.

0: Arif Sağ ve Belkıs Akkale ikilisinden dinledik Seher Yıldızı sevgili dinleyiciler. Saatimiz 7.31. TRT Türkü'de sabah yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeniyle Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Çalışmalar kapsamında Ankara istikametine giden ve Orhanlı gişeleri kullanmak isteyen sürücüler Orhanlı Kavşağı öncesi Kurtköy gişelerinden giriş çıkış yapabilecekleri gibi sonrasında Şekerpınar gişelerinden D100 yoluna bağlantı sağlayabileceklerdir. İstanbul istikametine giden Orhanlı gişeleri kullanmak isteyen sürücüler ise Orhanlı Kavşağı öncesi Şekerpınar gişelerinden çıkış yaparak D100 devlet yoluna bağlantı sağlayabilecekleri gibi sonrasında Kurtköy Kavşağı'ndan çıkış yapabilecektir. Çalışmalar 10 Ağustos Pazartesi günü yani bugün saat 22'den itibaren başlayacaktır. Her akşam 22 ile sabah 6 saatler arasında çalışmalar devam edecektir. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10-11. Kilometreleri arasında Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü ve ayrıca servis yolundan sağlanmaktadır. Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31-26. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Samsun'un çarşamba

Terme yolunun 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çavdır, Söğüt, Korkuteri yolunun 5-12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ve İznik Mekece yolunun 5-7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yol durumunu aktardıktan sonra sevgili dinleyiciler, saatimiz 7.34. Bu arada İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımız TRT Türkü'de Sabah. Şimdi Bircan Pullukçuoğlu'nun söyleyeceği Erzincan türküsüyle devam ediyor. Sanatçı Fahri Taş'ın Aliye Akkılıç'tan derlediği türküyü söyleyecek sizler için. Dut ağacı boyunca.

Saatimiz 7.40 sevgili dinleyiciler. Lütfü Ortakale sizlerleydi. Lütfü Ortakale Erzurum türküsünü sizler için söyledi. Remzi Dane'den derlenen türküyle sizlerleydi. Gına alayım gına. Saatimiz 7.40 dedik. Şimdi Kars türküsü var sırada. Sibel Güzel gelecek mikrofona. Mahleden geçen oğlan diyecek.

Aras Gedir Gıygacı Sabahat Aslan'dan dinledik. Saatimiz 7.47, TRT Türkü'de sabah Adana türküsüyle devam ediyor. Ahmet Yamacı'nın Aziz Şenses'ten derlediği türküyü Nihat Erdağ söylüyor. İbrişimi örmüyorlar.

Karanfil deste gider, Elvan Sevim söyledi kilis türküsünü, Muzaffer Sarı Sözen'in Şinasi Çolakoğlu'dan derlediği türküydü. Saatimiz 7.55 sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere bir türkü daha armağan edelim. Sonrasında hava durumunun ayrıntılarını paylaşalım. Çanakkale Bigar türküsü var sırada. Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigar'dan derlediği türküyü Emine Koç'tan dinliyoruz. Çemberimde Gül Oya.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalığı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Önce Marmara bölgesi, Bursa 33 derece, Çanakkale 34 derece, İstanbul 31 derece, Kırklareli 32 derece. Ege bölgesi, Denizli 39 derece, Muğla 38 derece, İzmir ve Manisa 37 derece. Akdeniz bölgesi, Adana ve Antalya 36 derece, Burdur 35 derece, Hatay 34 derece, İç Anadolu, Ankara ve Konya 32 derece, Çankırı 35 derece, Eskişehir 33 derece, Batı Karadeniz, Bolu 30 derece, Düzce ve Kastamonu 31 derece, Zonguldak 28 derece, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 32 derece, Rize 29 derece, Samsun 30 derece, Trabzon 28 derece, Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 27 derece, Kars 25 derece, Van 28 derece, Malatya 35 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 38 derece, Şanlıurfa 40 derece, Mardin ve Siirt 36 derece.

Saatimiz 8'e 2 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu'ndan, stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah çok güzel bir potpourri ile, birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. Hüsamettin Subaşı Van yöresinden türkülerle karşınızda.

0: Efendim?
1: TRT Türk.
2: Saatimiz 8-10 dakika geçiyor. TRT Türk'de sabah şimdi Meltem Doğan'ın söyleyeceği türküyle devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Meltem Doğan Kayseri türküsüyle sizlerle. Erkilet güzeli bağlar bozuyor.

İzzet Altınmeş'e söyledi, Diyarbakır bedende. Saatimiz 8.17. Mesajlarınıza göz atmaya başlayalım sevgili dinleyiciler. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Oldukça fazlasıyla mesaj var. Zamanımız yettiğince buradan sesiniz olmaya çalışalım, paylaşmaya çalışalım sevgili dinleyicilerimiz. Serpil Demirci günaydın hayırlı sabahlar demiş, Kocaeli İzmit'ten selamlamış. İbrahim Özü Doğru günaydın hayırlı sabahlar bize merhaba demiş, Çorum'dan selamlamış dinleyicimiz. Sıradaki türküyü ailesine ve dostlarına armağan ediyor. İhsan Özdoğan günaydın selamlar demiş, Nevşehir Gülşehir'den kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın, yine yalnız bırakmamış. Bakıyorum dostlarına kalabalık bir listeyle dostlarına armağan ediyor, yakınlarına. İhsan Özdoğan, bakıyorum sevgili dinleyiciler. Turan Akman Erkılıç da bize merhaba demiş. Bir isteği var, onu ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz tabii ki. Turan Akman Erkılıç beyefendi yine yalnız bırakmamış, Eskişehir'den merhaba demiş bize. Uzunca bir mesajla selamlamış bizi. Şepke'nin Kavakları türküsünü istemiş, Erzincan türküsü. Bu türküyü şimdi de değerlendirebiliriz olmazsa. Bakalım diğer mesajlara da az sonra da Şepke'nin Kavakları'nı Turan Akman Erkılıç sevdiklerine, dostlarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan edelim. Bakalım devam edelim mesajlarına. Ahmet Dinçkan merhaba demiş bize. Bir başka dinleyicimiz Tekirdağ'dan selamlamış. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Ali Yavuz günaydın hayırlı sabahlar, ailesine yakınlarına armağan ediyor. Yalova'dan merhaba demiş Ali Yavuz. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan selam olsun demiş. Yakınlarına armağan ediyor. Ömer Akar Yalı Sakarya'dan selam olsun, iyi yayınlar demiş. Serap Çörkuş Ankara'dan günaydın, TRT Türkü dinleyicilerine selamlar ve armağan olsun demiş sıradaki türkü. Gültekin Erkılıç da Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydın. Sıradaki türküyü eşine ve ailesine armağan ediyor. Bakıyorum Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Evet, Şepke'nin Kavakları'yla Fatih Kısaparmak sizlerle.

Potpourri ile Beck Sakkari'yi dinledik. Birbir numaralı türkülerle sizlerleydi sanatçı. Keyifli güzel bir türkü dizisiydi efendim. Saatimiz 8.28. İstanbul'dan canlı olarak seslendiğimiz, sunduğumuz TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Mesajlarınıza tekrar göz atalım. Salih Akoba günaydın demiş, Pendik'ten selamlamış bizi. Sıradaki türküye ortak olmuş, Trabzon Araklı Kayacık köyündeki dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Osman İnan günaydın demiş, Ankara'dan selamlamış. Radyosu başındaki TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Sıradaki türkü Mustafa Kına, Kayseri'den selamlar demiş ailesine ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlamış bizi. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Hatice Ünal, Acıpayam Kerekçi'den günaydın sevgiler, iyi yayınlar demiş. Seçkin Sarıçiçek, günaydın demiş, Sivas Zara'dan selamlamış bizi. Gülten Kaymak'ta Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu bir hafta olsun demiş. İyi dileklerle aramıza katılmış Gülten Kaymak ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. İbrahim Kaçar, Eskişehir'den selamlamış bizi. Bakıyorum İbrahim Kaçar, sağlıklı günler diliyorum demiş. Hayırlı işler, hayırlı haftalar olsun. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Bayram Gökçen, Fethiye'den selamlamış bizi. Torunlarına armağan ediyor. Ümit Sağlam Diner, Hacı Beşirli'den selam olsun. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Yayın ekibine ve dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Abdurrahman Aksoy da Ankara'dan selamlamış, mutlu sabahlar demiş. Mutlu güzel bir hafta olsun demiş. Sevdiklerime ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Zeki Özceylan da günaydın Alanya'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Paylaşmaya devam edeceğiz zamanımız yettiğince, söylediğim, belirttiğim gibi sevgili dinleyiciler. Şimdi bakıyorum Makbule Oral gelecek mikrofona. Makbule Aral Nemrut Dağı diyecek.

Kubilay Dökmetaş söyledi sevgili dinleyiciler. Diyarbakır güzel bağlar dedi. Diyarbakır türküsüyle sizlerleydi sanatçı. Bakıyorum mesajlarınıza sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Turan Akman Erkılıç en son bizden istemişti. Yerine getirdik. Şevke'nin kavakları demiştik. Evet, şimdi bakıyorum. Mesajlarımıza. Herhalde evet. Mustafa Elduran günaydın hayırlı sabahlar demiş. Konya Bozkırçağlayan Mahallesi'ne sıradaki türküyü armağan ediyor. Şaban Günhan Eskişehir'den selamlamış. Erdal Öztürk Balıkesir'den selamlar sevgiler demiş. Neşet Ertaş'tan bir türkü istemiş. İlerleyen dakikalarda armağan edeceğiz. Şimdiden Erdal Öztürk lütfen kabul buyurunuz. Radyolarınızın başında olunuz. Neşet Ertaş'tan, Büyük Usta'dan, kendi sesinden armağan edeceğiz. Sıradaki türküyü de armağan edelim Erdal Öztürk ve sevdiklerine. Osman Büyük Aslan günaydın demiş. Mersin Fındık Yarası'ndan selamlar sevgiler demiş. Armağan olsun sıradaki türkü. Adem Yılmazcan Adıyaman Gölbaşı'ndan günaydın. Elazığ'a yolculuktayım demiş. İyi yolculuklar diliyoruz biz de, kazasız belasız. Adıyaman Gölbaşı'ndaki Adem Yılmazcan ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Yaşar Özdemir günaydın hayırlı sabahlar demiş. Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış bizi. İyi yayınlar dilekleriyle. Kemal Gökçe de yine kadim dinleyicilerimizden Kütahya Tavşanlı'dan aramıza katılmış. Kendisine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü. Erdoğan Oktay günaydın hayırlı sabahlar demiş. Ayas Yumurtalık'tan selam olsun demiş. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Zeki Gün bakıyorum Burdur Esenevler'den selamlamış sizi. Mutlu haftalar demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Hasan Güçlü Konya Kuru'dan selamlamış. Eşine armağan ediyor. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış. Zonguldak Çatalağız'daki yakınlarına armağan ediyor. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden selamlar sevgiler. TRT Türkü yayın ekibine ve ailesine armağan ediyor. Zamanımız yettiğince belirttiğim gibi yine paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi Semra Algül gelecek mikrofona. Aman aman.

Saatimiz 8.45. Özgür Eren sizlerleydi. Isparta türküsü ile Muzaffer Sarızözen'in yöre ekibinden derlediği türküyü söyledi sizler için. Çayır çimen geze geze. Mustafa Ayla Aydemir günaydın demiş. Ordu Fatsa'dan selamlamış. Sıradaki

öyküyü eşine, oğluna ve yakınlarına armağan ediyor. Özkan Aksoy da Kırıkkale'den selamlamış. Ümit Okcan'dan bir keskin türküsü rica ediyorum demiş. Az sonra armağan edeceğiz sıradaki türkü. Ümit Tokçan'ın seslendireceği türkü, Özkan Aksoy ve sevdiklerine, TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun. Ahmet Özçelik de bizi selamlamış, teşekkür ediyoruz. İyi dileklerle aramıza katılmış, kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın, yalnız bırakmamış. Mersin Erdemli'den güvenlik güçlerine ve ailelerine armağan ediyor. Neşet Ertaş türküsü istemiş. Ahmet Sezgin'den bir türkü istemiş. Ahmet Sezgin'den bir türkü armağan edeceğiz. Ağrı Dağı'ndan Uçtum türküsünü, ama tabii ki önce Ümit Tokcan türküsü girecek mikrofona. Ondan sonra da Ahmet Özçelik ve sevdiklerine Ahmet Sezgin'den Ağrı Dağı'ndan Uçtum türküsünü armağan edeceğiz. Tüm TRT türkü dinleyicilerine olduğu gibi. Devam edin mesajlara, paylaşalım. Osman Filizli İzmir Bayındır'ı Söğütören köyünden selamlamış. Hayırlı günler demiş. Muhtarip Kuşak Sinop Ayancık'tan merhaba demiş. Ramazan Özünlü günaydın demiş. Afyonkarahisar'dan Sandıklı Yumruca köyündeki babasına ve yakınlarına armağan ediyor. Aydın İsa Bey'den aramıza katılmış. Ramazan Özünlü, teşekkür ediyoruz. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan selam olsun. Rıza Kabadayı Samsun Ladik Budakdere köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine ve sevdiklerine armağan ediyor Rıza Kabadayı. Evet, Ümit Tokcan dedik. Ne güzel yakışmış diyecek Ümit Tokcan. Allar Ayşe'ye, sonrasında da Ahmet Sezgin'in seslendireceği Ağrı Dağı'ndan Uçtum türküsü sizlerle.

Evet, Ahmet Sezgin, Ahmet Özçelik özellikle izlemişti. Mersin Erdemli'den ve TRT Türkü dinleyicileri için söyledi. Ağrı Dağı'ndan uçtum. Şimdi bakıyorum, Murat Şükür günaydın demiş, Gebze'den selamlamış, hayırlı haftalar olsun demiş. Metin Yıldırım, Tortum Doruklu köyünden selamlar, sevgiler. Önder Tokur, günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sinop Gerze'den selamlamış, eşine ve kendisine armağan ediyor, sıradaki Türkiye ortak olmuş. Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağoğlu, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş, Anamur'dan selamlamış, sıradaki türküyü eşine ve aile üyelerine armağan ediyor, kalabalık bir listeyle, armağan olsun. Naim Bostan, yine Anamur'dan aramıza katılan bir başka dinleyicimiz, sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Fikret Dikmen, Niğde'den selamlamış bizi, kolaylıklar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Behiye Özgür selamlamış yayın ekibine, teşekkür ediyoruz. Eşine Bülent Özgür ve Paşalar Köyü sakinlerine, hemşehrilerine armağan ediyor. Uşak Karahalı'dan aramıza katılmış Behiye Özgür. Ramazan Akdemir, Zonguldak Göçebe'den selamlamış bizi. Fahri Özdemir, Osmaniye'den selamlar, sevgiler. Mithat Kaykı, günaydın demiş. Edirne Uzunköprü'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü annesine ve yakınlarına armağan ediyor. Maksut Tanış da Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden aramıza katılmış. Hayırlı yayınlar demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ramazan Şahin de Karabük Safranbolu'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş. Armağan olsun. Hürriyet Ünbal, Beyşehir Bozkır'dan, Beyşehir'den Bozkır'a doğru gitmekteyiz demiş. Yolculuktaymış dinleyicilerimiz. Sıradaki türküye ortak olmak istemişler. İyi yolculuklar dilekleriyle armağan ediyoruz. Hürriyet Ünbal ve sevdiklerine ve torunlarına armağan ediyor. Konya'daki çocuklarına ve torunlarına armağan

Bertaş'tan bir türkü Erdal Öztürk istemişti. Ona da armağan edelim ve Muğla Yatağı'ndan Gürol Seçilkara aramıza katılmıştı. Neşet Ertaş türküsü istemişti ve yine Muğla Yatağı'ndan bizim kadim dinleyicilerimizden, hemşehrimiz, dostumuz Hasan Öztürk armağan etmek istemiş yayın ekibine ve TRT türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Hasan Öztürk ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Evet, büyük usta mikrofonda Neşet Ertaş söylüyor Yalan Dünya.

Hamdi Özbay'ın Murat Diftikçi'den derlediği Konya türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz sizlerleydi. Hana vardım, han değil. Ali Baş Dinar'dan selamlamış bizi hemşehrilerine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ali Çakır günaydın demiş. Samsun 19 Mayıs'tan aramıza katılmış. Sıradaki türkü Ali Çakır ve sevdiklerine de armağan olsun. Cengiz Tilkioğlu Muğla Yatağı'ndan bizi selamlayan bir başka dinleyicimiz iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü de Cengiz Tilkioğlu ve sevdiklerine. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den merhaba demiş. Selamlar, sevgiler, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü bakıyorum hemşehrilerine ve TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor o da. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan selamlamış. Trabzon Çaykara Taşören köyündeki yakınlarına armağan ediyor. Ahmet Kiraz İzmir Selçuklu'dan mutlu sabahlar, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Rihbi Aksungur Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan günaydınlar. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Ümit Kaya Çelebi günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Davut Güleç Kayseri'den merhaba demiş. Bakıyorum uzunca bir mesajla yine aramıza katılmış. Sevdiklerine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Emine Atamer günaydın demiş. İyi yayınlar. İsmet Köktü Kayseri Karakimse Mahallesi'ne selamlar, sevgiler dostlarına ve Bayramacı Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Suna Koçak bizim kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın, yine yalnız bırakmamış bizi. Güzel dilekler aramıza katılmış. Suna Koçak ve sevdiklerine de armağan edelim. Ahmet Uzal İzmir Boca'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Adnan Önem'de Aydın Efeler'de merhaba demiş. Sağlıcakla kadın iyi yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleri için Adnan Önem ve sevdiklerine de armağan edelim. Sıradaki türkü İsmail Akgücansız günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar Balıkesir'den selamlamış. İlyas Aydın trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerinde kalın uyarılarla aramıza katılmış. Güzel, doğru uyarılarla teşekkür edelim İlyas Aydın'a ve sevdiklerine de armağan edelim. Ormanbeyli Köyü Tokat'tan dinleyicimiz. Bakıyorum. Evet, teşekkür ederim uyarıları için İlyas Aydın'a ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Şimdi Şule Arık gelecek mikrofona sevgili dinleyiciler. Bursa Keleş türküsüyle sizlere merhaba diyecek. Sizin için söyleyecek Şule Arık. Ömer Akpınar'ın Yöre Gibi'den derlediği türküyü söyleyecek. Bahçede Erik Dalı.

türküyü sevgili dinleyiciler. Uğur Hebir Isparta Senirkent'ten günaydın demiş. Sıradaki türküyü İzmit'teki yakınlarına armağan ediyor. Salih Akova İstanbul Pendik'ten selamlamış. Bakıyorum. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Hasan Cengiz Antalya Korkut Eli Avdan Köyü'nden selamlamış bizi. İdris Şen Giresun Budancak'tan selamlamış, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Osman Köz Termikozluk Mahallesi'nden selamlamış. Bakıyorum. Ali Arslan Aydın Çin'den merhaba demiş. Günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. İmran Ertuğ Ankara'dan selamlamış bizi. Sıradaki türkü kardeşine ve dostlarına armağan ediyor. Tuncer Erol Eskişehir'den iyi yayınlar demiş. Hamza Kurt Samsun 19 Mayıs Ormancı Köyü'nden günaydın. İsmail İtişken Karabük Safranbolu'dan selamlamış. Bakıyorum. Halil Camşul Bartın Kurucaşile Paşalılar Köyü'nden selamlamış bizi. Abisine armağan ediyor sıradaki türküyü. Afyon İstihisar'dan selamlamış. Hasan Hüseyin Bakır iyi bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Afşin'den hayırlı sabahlar demiş Yılmaz Savran. Fatih Çelebi yine Kahramanmaraş'tan bizi selamlayan bir başka dinleyicimiz. Yeni hafta güzellik, mutluluk, huzur getirsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten torunlarına armağan ediyor. Sıradaki türkü.

büyüğü Osman Çokyaman Van Erciş'ten selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Evet, Leyla Çabuk'ta Ordu'dan bizi selamlayan kadim dinleyicilerimizden dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Evet, şimdi Sabahattin Gülümser, Gülümser gelecek mikrofona Trakya türküsüyle. Sabahattin Gülümser bulaşık kalmış koyunlarını diyecek.

Rumeli Türküsü'yle Rüstem Avcı sizlerleydi. Rüstem Avcı, Halime Yazar'dan derlediği türküyü kendisi sizler için seslendirdi. Hanıma bak, hanıma dedi Rüstem Avcı. Bakıyorum, Ahmet Arslan Çanakkale Viga'dan selamlamış. Fatih Kağıtçıoğlu günaydın Kırklareli'den selamlamış bizi. Selami Kabakçı Nisar'dan selamlamış, günaydın demiş, teşekkür ediyoruz. İsmail Akgün günaydın demiş, Araklı Trabzon'dan selamlamış bizi. Mustafa Atmacı ve Afyon Karahisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Konya Ereğli'den Uğur Yeşiller aramıza katılmış. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Halka Pınar'daki Kara Yusuflu köyü sakinlerine, Ereğlilere ve hemşehrilerine armağan ediyor. Mehmet Çay'da Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden kucak dolusu selamlamış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Muradiye Günhan Eskişehir'den selamlamış, kolaylıklar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıcık'tan iyi haftalar dilekleriyle aramıza katılmış. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış. Bakıyorum, Haşim Barol Sakarya'dan günaydın. Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan selamlar demiş. Hayırlı yayınlar demiş Selahattin Özdemir, Nihsar Yeşilkaya Köyü'nden sevgiler. Sıradaki türküyü güvenlik güçlerine ve dostlarına armağan ediyor. Müjgan Kızılkaya'da Erzincan Kemaliye Kozupınar Köyü'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü. Kezban Kafalı da Burdur'dan günaydın. Sıradaki türküyü torunlarıma, çocuklarıma ve eşime armağan ediyorum demiş, armağan olsun. Şimdi bakıyorum mikrofona. Sabri Sabuncu gelecek Edirne türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen'in Şerif Ercan'dan derlediği türküyü sizler için seslendirecek. Bakkallar satıyor Karaca üzüm.

Dilek Karadağ söyledi. Çanakkale türküsüyle sizlerleydi. Sanatçı Fatma Bulut'tan derlenen türküyle sizlerleydi. Dere boyu tekneli. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bektemir Köyü'nden selamlamış bizi. Bakıyorum. Sebahattin Kunal Giresun Dereli Tamdere Yaprak Yaylası'ndan selamlamış. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden selamlamış. TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Ramazan Akdemir Zonguldak Gökçebey'den selamlamış bizi. Metin Yıldırım Tortum Doruk Rüyü'nden selamlar, sevgiler demiş. Özkan Aksoy aramıza katılmıştı. En son Kırıkkale'den onun bir isteği vardı, yerine getirdik. Sefai Özdemir, Bartın Çayırköy'den selamlamış bizi. Yine bakıyorum. Selahattin Özdemir, hayırlı yayınlar demiş, selamlamış bizi. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden. Kerem Bozkurt da günaydın demiş. Aksaray Ortaköy Bozkurt Köyü'nden Bayram ve Zeynep çiftini armağan ediyor dinleyicimiz Kerem Bozkurt. İsmail Yetişken Karabük Saframuru'dan selamlamış. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sivas Kuyruhisar'dan hayırlı sabahlar demiş Serkan Kalkan. Serkan Alkan armağan olsun ona ve sevdiklerine de sıradaki türkü. Özcan Gönen de Manavgat'tan günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü Afyon Emirdağ'daki yakınlarıma ve Manavgat'taki yakınlarıma armağan ediyorum demiş. Sağlık çalışanlarına da armağan ediyor. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Sağlık çalışanlarına da işleri zor, kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı mesailer şimdiden armağan olsun. Onlara da sıradaki türkü. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan selamlamış bizi. Bakıyorum. Ahmet Uzal da İzmir Buca'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Paylaşmaya devam edeceğiz zamanımız yetince. Şimdi bakalım kim gelecek mikrofona. Soner Özbilen sizlerle olacak. Ankara Çubuk Karaköy türküsüyle Burhan Gökalp türküsünü sizler için söylüyor Soner Özbilen. Başında Acem Şalı.

Konya türküsüyle Ahmet Turan Şan'ı dinledik. Kemal Koldaş'ın Ahmet Özdemir'den derlediği türküyü söyledi. Sizler için gülüm var ocak ocak dedi. Saatimiz 9.41 sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Gülay Özer gelecek mikrofona. Ankara Radyosu'ndaki meslektaşlarımızdan, yapımcı arkadaşlarımızdan, TRT Türkiye ekibinden Suzan Yalım için söyleyecek. Tabii bu türküyü şu anda kumanda masasında teknik yönetmenimiz Eda Işık'ın armağanı olacak. Arkadaşı Suzan Yalım'a buradan Ankara'ya hem armağan olsun hem de selam olsun. Güzel güzel söylüyor. Gidiyor mu, gidemiyor mu?

Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edeceğiz. Sonrasında veda için karşınızda olacağız. Az önce de Karadeniz türküsüyle Bülent Aslan'ı dinledik. Doldurdum martinimi dedi. Son kez mesajlarınıza bir bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden Mustafa Bayındır aramıza katılmıştı. Selahattin Erzi Adana'dan eşine armağan ediyor sıradaki türküyü. Bakıyorum, İsmail Yalabık günaydın demiş, Uşak'tan selamlamış bizi. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Yunus Şen Ocak Denizli'den merhaba demiş. Ona ve sevdiklerine de armağan edelim. Ali Cengiz de aramıza katılmış. Ona da armağan olsun. İskilip'ten Recep Bodur merhaba demiş. Nuriye Durak hayırlı sabahlar. Ve bakıyorum Sinan Kuruoğlu Erzurum'dan Hınıs'a yolculuk yapmaktaymış. Armağan olsun sıradaki türkü, iyi yolculuklar dileklerimize. Şaban Dişli merhaba demiş kadim dinleyicilerimizden. Tülin Aşık Zonguldak'tan günaydın. İbrahim Ay Akçakoca selamlamış ve onlara da armağan olsun diyoruz sıradaki türkü. Evet, şimdi Zeynep Cihan'ı dinleyeceğiz efendim. Zeynep Cihan Tekirdağ Şarköy türküsüyle sizlerle olacak. Yücel Paşmakçı'nın Mustafa Karayel'den derlediği türküyle. Bağ'a girdim, bağ budanmış.

Evet, veda vakti dedik. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyo stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah burada sona eriyor. Programı Nuray Soy'dan hazırladı. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Eda Işık sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Sizlerle birlikteydim, eşlik ettim efendim. Yarın sabah yine birlikte olmak dileğiyle güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Huzurlarınızdan sevgi, saygı, hürmetle ayrılıyoruz. Yarın sabah yine birlikte olalım diyoruz. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Trabzon Akçaabat yöresinden "Gördüm seni ufağım" türküsünde geçen "dolanayım" sözcüğü. Gördüm seni ufağım, açıldı göz kapısı. Dolanayım sevdama, kırık kale yapısı, diyor türkümüz. Burada geçen dolanma kelimesi, meyil göstermek, kur yapmak, birini çok sevmek, hayran olmak, kıyamamak anlamlarındadır. Karadeniz bölgesinde oldukça yaygındır. Giresun Görele yöresinde ise daha çok dolanayım şeklinde kullanılır. Sevgi, bağlılık, hayranlık ifade eden içten bir sözdür. Şimdi Hüseyin Köse'den derlenen bu türküyü İbrahim Can'ın sesinden dinliyoruz.

0: Sazdan türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor. Ayrıca ateşli silahla yaralanmış ancak gazi sayılmamış olanlara da ünvanları verilecek. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak malul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da öne açılacak. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptıkları açıklamalarda düzenlemenin çocukları suçtan koruyan, önleyici ve caydırıcı yapısına dikkat çekti. Türkiye'de hava yolunu tercih edenlerin sayısı yılın 7 aylık döneminde 139 milyona yaklaştı. 138 milyon 800 bine yakın yolcu uçakla seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hava yolu trafiğine ilişkin son verileri açıkladı. Yapay zekanın kamu denetimlerinde etkinliği artırılıyor. Yapay zeka desteğiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hayata geçirilen yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi etkisini gösterdi. Üniversiteye dönüş düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. İlişiği kesilenlerle kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenim imkanı tanındı. Başvurular 4 ay içinde yapılacak. Bazı suçlardan hüküm giyenler ise kapsam dışında tutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Merkez ve Taşra'da görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas

edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kıyı şeritlerinde işgal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle sahil şeritlerinin bakım, denetim ve kiralanmasında yerel yönetimlerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da yetki verildi. Böylece vatandaşlara plajlarda ihtiyaç duyduğu hizmetler sunulacak, doğa tahribatının da önüne geçilecek. Teknofestron şampiyonasının ilk etap heyecanı Şırnak'ta yaşandı. 10 şehirden 32 takımın kıyasıya yarıştığı drone şampiyonasına Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, ben inanıyorum ki sizlerin arasından da nice Cezeriler, nice Harezmiler yetişecek dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü terörist, firarı süresince ablasıyla ortak bir e-posta adresi üzerinden irtibatta olduğunu itiraf etti. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Galatasaray taraftar grubu Ultrasan'ın lideri olan ve Sebahattin ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında gözaltı kararı verildi. Şirin, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığıyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çöl sıcakları bir haftadır şehirleri adeta kavuruyor. Adana'da sıcaklık 37 derece olsa da hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı.

0: benim Türk'üm.
1: Kayseri Talas'tan ben Mustafa Usta. Sıradaki türküyü eşim Fevziye'ye, kızım Sema'ya, oğlum Umut'a ve yeğenim Elif'e hediye ediyorum. Teşekkürler.

0: Merhaba TRT Türkü dinleyenleri. Bugün İstanbul Radyosu arşiv kayıtlarında 1983 yılına gideceğiz. Ve Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Erkekler Topluluğundan türküler dinleyeceğiz. Programın ton maisteri Muzaffer Yöndem. Şimdi sizleri Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Erkekler Topluluğunun seslendireceği türkülerle baş başa bırakıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, Yurttan Sesler Erkekler Topluluğu programına başlıyor. Yöneten Tuncer İnan. Önce sazlardan İzmir'in Yağcılar Zeybeğini dinleyeceksiniz.

Şimdi Hisarlı Ahmet'ten alınan bir Kütahya türküsü dinleyeceksiniz. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru kuru sevdaymış, sarardım soldum.

Şimdi de Ziya Bulut'tan alınan Sakarya Hendek türküsünü dinleyeceksiniz. Elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım. Solist Şakir Öner Günhan.

Şakir Öner Günhan'ı dinlediniz. Program Ahmet Kurt'tan alınan bir Kütahya türküsüyle devam ediyor. Manisa ile Bergama'nın arası, yaktı beni kaşlarının karası.

İki Solist'ten Türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solist'ten Türküler programından selamlar, sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Ülkü Beşgül ve Ümit Tokcan konuğumuz olacak. İlk olarak Celal Güzelses ve Selahattin Mazlumoğlu'ndan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Ardından bağlı olarak Ahmet Çakır ve Abdurrahman Karademir'in Rasim Eriş'ten derlemiş olduğu Muğla yöresine ait bir türküyle programımızın ilk solisti Ülkü Beşgül'ü dinliyoruz.

Şimdi de Kırşehirli Muharrem Ertaş'tan alınan bir bozlakla devam ediyoruz. Hemen sonrasında Zurnacı Halil Can'dan alınan ve Özay Gönlüm'ün derlediği Aydın yöresine ait bir türküyle bu kez Ümit Tokcan'ı dinliyoruz.

Son olarak Tekirdağ yöresine ait Yaşar Meral'den alınan ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir türküyle Ümit Tokcan ilk konumuz oluyor. Daha sonra bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Niyazi Ateşli'den derlediği Bitlis yöresine ait bir ezgiyle de Ülkü Beşgül veda ediyor bizlere. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda önce siyasi parti grup önerileri görüşülecek, ardından terörsüz Türkiye hedefinde kritik aşamaya geçilecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ele alınacak. Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerin ana gündeminde Türkiye-Avusturya ilişkileri var. Türkiye İş Kurumu istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın 7 ayında İşkur aracılığıyla 848 bine yakın kişinin işe yerleştirildiğini belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bölgede çok sayıda konut, köy evi, iş yeri, ahır ve caminin inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Anahtarlar çok yakında teslim edilecek.

Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlık okul alışverişi yapacak ailelere uyarıda da bulundu. Kırtasiye ürünlerinde CE işaretinin önemi vurgulandı. Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları 12 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını E-Devlet ve E-Okul üzerinden takip edebilecek. Üniversite hayali kuran yüz binlerce gencin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün saat 23.59'da tamamlanacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. İstanbul Avcılar'daki Ambarlı sahilinden alınan deniz suyu numunelerinin analizinde uygunsuzluk tespit edildi. Bölgede denize girişler yasaklandı. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek, kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Meteoroloji özellikle Samsun çevresi için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar mevkiinde de yerel yağışlar görülecek. Nükleer konusu ABD-İran arasındaki savaşın en büyük sorunlarından biriydi. Ancak Amerikan Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Hürmüz'ün açılması durumunda nükleer anlaşma olmadan da savaşı sona erdirebileceğini iddia etti. Gazetenin haberine göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını zafer olarak sunabilir. Spor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor. Milli takım 19 kadın, 31 de erkek olmak üzere toplam 50 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki atletizm şöleni TRT Spor ekranlarında olacak. Haberleri dinlediniz.

dört bir yanından derlenen, sazın teline sesin eşlik ettiği türkülerimizle sizinleyiz. Program yapımcımız Esra Eren, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Açılışımızı Aşık Veysel'in insanlık mirasına sunduğu TRT repertuarının en bilinen ve en derin deyişlerinden biriyle yapıyoruz. İnsanın hayat yolculuğunu ve içsel yolculuğunu anlatan bu deyişi Gülşen Kutlu söylüyor. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.

Beden yarasıyla gönül yarası arasındaki farkı dile getiren bir türküye kulak vereceğiz şimdi. Tokat yöresinden Abbas Özden alınan bu türküyü Erol Köker'in sesinden dinliyoruz. El çek tabip sinem üstünden, sen benim derdimi bile bilmezsin.

Şanlıurfa'nın kendine has ritmik yapısını taşıyan bir türküyle devam ediyoruz. Sevdiğinin yolunu gözleyen bir insanın içindeki o sabırsız bekleyişi anlatan bu türküyü Münevver Özdemir seslendiriyor. Ayağında kundura, yar gelir dura dura, ölürem ben, ölürem.

Çoğumuzun bildiği bir türküyle türkülerle gün ortası devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Erzurum yöresinden derlediği kavuşması zor sevdaların simgesi olan bu türküyü Mükerrem Kemertaş söylüyor. Erzurum çarşı pazar, içinde bir kız gezer, elinde divit kalem, katlime ferman yazar.

Hafız Osman Öge'den Elazığ yöresinden alınan türküyü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna, can ağrısı...

0: TRT Türkü.
1: TRT İzmir Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanan türkülerle gün ortasında hüzünlü dakikaların ardından ritmimizi yükseltiyoruz şimdi. Muzaffer Sarı Sözen'in Edirne yöresinden derlediği bu türküyle sazların ritmiyle canlanıyoruz. Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz. Edirne'nin ardı baylar, Meriç akar, sular çağlar.

Şimdi yönümüzü Karadeniz'e çeviriyoruz. Karadeniz sorununun hareketli ritmine kulak veriyoruz. Bahattin Çamurali'nden Trabzon Sürmen yöresinden alınan türküyü Bülent Aslan söylüyor. Maçka yolları taşlı, gel uyu sarı saçtım.

Türkülerle gün ortasının sonuna doğru yaklaşırken Denizli Acıbayan yöresine ait Özay Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği kıpır kıpır bir türküyü dinliyoruz. Yeşim Dağlı söylüyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. 3 gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşeli.

Akdeniz'in cıvıl cıvıl sahillerine, Silifke'ye uzanıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Cavit Erden'den derlediği, kaşık seslerinin ritme eşlik ettiği türküyü Barış Akpınar'ın sesinden dinliyoruz. Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu?

Vakit öğlene doğru gelmişken bir saatlik yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Esra Eren, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Güzel bir türküyle veda ediyoruz size. Hediye Hüseyin Ağoğlu söylüyor. Ah tren, kara tren. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Selam olsun bütün diyarlara, selam olsun bütün türkü dostlarına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de Bizim Eller programıyla TRT Erzurum Radyosu'nda huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan, sesimizi size ulaştıracak isim. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türkülerimizle devam edeceğiz elbette. Türküler dinleyeceksiniz yine bir saat boyunca. İlk türküyü Sümer Ezgi seslendiriyor. Leblebi koydum tasa. Sizi bu hareketli türküyle karşılıyoruz Erzurum'da. Hoş geldiniz.

Türküyle sizi Adıyaman yöresine götürüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Nida Tüfekçi'nin derlediği bir türkü Erol Köker yorumluyor. Bir mektup yazdım Urfalı kızına.

0: TRT Türkü.
1: Erol Köker'den dinledik türküyü. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına dedi sanatçı. Şimdi de Semra Bağcı'dan bir türkü dinliyoruz. Erzincan türküsü. Vardım Hint eline kumaş getirdim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldız Demirkol Savaş'tan bir türkü dinleyeceğiz şimdi. Mektebin bacalarını söylüyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, güzel türkülerimizden biridir. Sivas yöresinin türkülerinden biri, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği. Hüseyin Turan yorumluyor türküyü. Nasip olsa yine gitsem yayla.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız bir uzun havayla devam ediyor. Erzurum yöresine ait Lütfü Ortakale seslendiriyor dinleyeceğiniz bu uzun havayı. Göç göç oldu, göçler yola düzüldü.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erdal Erzincan Musa Eroğlu ile birlikte söylüyor şimdi dinleyeceğiniz türküyü. Sen tabipsin, saramazsın yaramı.

Sivas yöresinin ardından Erzurum türküsünü dinletelim. Size Erzurum yöresine ait türküyü de Kubilay Dökmetaş'tan dinletelim. Nasıl methedeyim sevdiğim seni?

Sevgili dinleyenlerimiz, arşivden seçtiğimiz bir türkü Ömer Şan'ın unutulmaz sesinden dinletiyoruz bu Sivas türküsünü size. Kul olayım kalem tutan ellere.

Programımız devam ediyor. Türkülerle devam ediyor. Şanlıurfa yöresinin türkülerinden biri Hüsamettin Subaşı yorumuyla sizinle buluşuyor sevgili dinleyenlerimiz. Palandağ dumandır.

Anadolu'nun mirası türkülerimiz. Bugün de eşlik etti bize sevgili dinleyenlerimiz. Onların sıcaklığı yüreğimizden, neşesi evimizden, radyomuzdan eksik olmasın. Yine türküler buluştursun bizi. Biz programımız bizim elleri bitiriyoruz ama programlarımız, türkülerimiz sizin için yayınlanmaya devam edecek. Bunun hatırlatmasını yapalım. Yarın için de sizden söz alalım. Çünkü yarın yine biz aynı saatlerde, aynı saat aralığında burada olacağız. TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunacağız bizim elleri. Programı Serap'tan hazırlamıştı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine bir türküyle size veda ediyoruz. Onlarsız olmaz biliyorsunuz. Son türküyü Songül Karlı seslendiriyor. Şeker almaya geldim. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kritik aşamaya geçildi. Genel Kurul'un bugünkü toplantısında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. Uzun sürmesi beklenen görüşmeleri siyasi partilerin genel başkanları da takip ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul'daki görüşmelere katılıyor. Bundan tam 12 yıl önce Türk siyasi hayatında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan milletin oylarıyla seçildi. Milletin güçlü desteğiyle 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, devletin zirvesi

Milletin güçlü desteğiyle 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, devletin zirvesinde 12 yılı geride bırakıyor. Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye, aradan geçen yıllarda tarihi atılımlara imza attı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014 tarihinin Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi. İletişim Başkanı Duran, milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü irade yalnızca kalkınma hamlelerine değil, terörsüz Türkiye hedefine de ilham vermektedir, dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya geldi. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'la telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği hava saldırısındaysa 14 kişi yaralandı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu ve uçuş rekoru yenilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Galatasaray'ın Ultra Aslan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon lira tutarında döviz, altın ve mücevher ele geçirildi. Muzaffer Şirin, uyuşturucu, kara borsa bilet ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlarından gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin dezenformasyona karşı harekete geçti. Cezaevinde isyan çıktığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yönelik soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aşırı sıcak hava etkisindeki birçok Avrupa ülkesi alevlere teslim oldu. İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan'da yüzlerce kişi alevlerle mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Kanada ise alevlerin yerleşim yerlerine kadar ulaşması nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Spor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Urfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.

teri gibi bir halk ozanının yaktığı ve dillere destan olan birbirinden seçkin ezgilerin dilidir türküler. Türküler değil midir dünyanın en muhteşem gelini, en sabırlı anası? Türküler değil midir özümüz, sözümüz, gözümüz? Yollarda yoldaş olup dağlar denizler aşan bizimle. Anamızın gözünde bir damla yaş olup süzülen, yavuklumuzun yüzünde bir tomurcuk çiçek olup açan. Gurbette hasretimiz, sılada ayrılığımız, karımız, kızımız, oğlumuz. Tek dostumuz, avuntumuz, sırdaşımız. Türkülerimiz, acılardan damatılmış gözyaşı. Mevsimlerden bahar, vakitlerden akşam, çiçeklerden gül, figanda bülbül ve kuşlardan turnadır. Radyoları başında bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimizi yeni bir Türkü Diyarı programından daha Diyarbakır'daki radyo evimizden selamlıyoruz. Dört kapısından girilebilen surların gökyüzünü selamladığı kadim kent Diyarbakır'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Bütün duygularımızı ifade eden, kulaklarımızın pasını silen, ruhumuzu Anadolu'nun kadim topraklarına götüren, birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçuracağımız Türkü Diyarı programı başladı. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve bugünkü yayın ekibimize takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre ve Selin Narin Kardeş birlikte hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sunumu ile katkı

En zor günlerimizde bile bizi terk etmeyen en vefalı sadık dostumuz, ele güne, dosta düşmana karşı sevdiğimizdir türküler. Buram buram hasret kokan toprak gibi, emek gibi, ekmek gibi, alın

Programımızda ilk olarak sizleri Kırıkkale Keskin Türküsü'nde Zara'yla buluşturuyoruz. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı, yine nereden geliyorsun da mahlenin yakışı. İç Anadolu bölgemizden yükselen bu kırık hava, en güzel sevdaların ve hasretin en sade anlatımını içeriyor. Hacı Taşan'dan bize miras kalan Nida Tüfekçi'nin derleyerek arşivimize kazandırdığı bu türkü, ay ışığını, gurbeti ve bitmek tükenmek bilmeyen bekleyişi anlatır bize. Sanatçı Zara'ya, geleneğe sadık kalıp yumuşacık sesiyle bu kıymetli eseri günümüze taşıyıp seslendirdiği ve bu türkünün ruhunu bizlere bir kez daha yaşattığı için teşekkürlerimizle dinletiyoruz.

Sara'nın seslendirdiği türkünün ardından şimdi de Neşet Ertaş şaheseri olan bir Kırşehir türküsünü sizlerle buluşturalım değerli türkü severler. Zülüf dökülmüş yüze, kaşlar yakışmış göze, usandım bu canımdan, dert ile geze geze. Bu türkü halk müziğimizin efsanevi ismi Neşet Ertaş tarafından TRT'mizin repertuarına kazandırılmış, kökleri kıymetli babası Muharrem Ertaş'a ve Orta Anadolu abdal kültürüne dayanan derin bir kavuşamayan aşıklar ağıtıdır. Birçok Anadolu ezgisinde olduğu gibi bu eşsiz eserin arkasında da tek bir kişinin adıyla anılan net bir kurgusal hikayeden ziyade kadim coğrafyamızın gurbetin ve imkansızlıkların doğurduğu gerçek bir hüzün barınır. Merhum sanatçımız Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, arşivimizdeki büyüleyici sesiyle sizlerle.

Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki kayıtlı sesine kulak verdik. Şimdi de sizleri bir başka güzel türkü eşliğinde Gaziantep yöremize götürüyoruz değerli türkü severler. Hış hış e hançer boynuma, küpeli kızlar yanıma. Muzaffer Sarı Sözen'in Azmi Körükçü'den derlediği Gaziantep yöresine ait bu türküye içten ve samimi yorumuyla Nevzat Karakış hayat verecek. Değerli sanatçımızın etkileyici yorumuyla birleşecek olan bu ezgi, radyoları başındaki siz değerli dinleyicilerimizin gönül telini titretecek.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, bazı türküler sadece dinlenmez. İliklerimize kadar yaşanır, hissedilir ve unutulmayacak hatıralarımıza kazanır. Şimdi bu duyguları barındıran bir ezgiyle sizleri buluşturmak istiyoruz. Ordunun dereleri aksa, yukarı aksa, vermem seni elleri, ordu üstüme kalksa. Ahmet Yamacı'nın Kadir Üstündağ'dan derlediği Ordu yöresine ait bu türküyü Şükriye Tutkun kanatlandırıp uçuracak. Kim bilir, belki de siz de buram buram sevdalı kokan bu türkü eşliğinde çok uzaklara gideceksiniz.

Sevgili dinleyenler, şimdi de sizleri Şehmus Esenkuş'la buluşturuyoruz. Diyarbakırlı sanatçımız Bedih Yoluk'a ait bir türkü seslendirecek. Sur dibinde gonca güller açıyor, her sel ortasından Dicle akıyor. Kucağında sahabeler yatıyor, 10 bin yıllık tarihtir Diyarbakır.

kalk gidağın şıh bağına gazele. Ben çitalım sen fistanın tezele. Gönlüm düştü eyvandaki gözele. Güzellerin meskeni bu çaydadır. İçmişem bade, bilmirem sevdam hardadır. Kardeş Kerkük bağlarının serin esintisini, Türkmen elinin lezzetini ve hüznünü içinde barındıran bu türkü, gerçek dostluğu, en sağlam sevgiyi ve memleket hasretini dile getirir. Mehmet Özbek'in Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük yöremize ait bu türküyle değerli sanatçımız Münevver Özdemir radyolarınızda.

Türkü Diyarı programımızda şimdi dinleyeceğimiz Sivas türküsüne ait türkü de bu duyguları barındırıyor. Dam üstüne çul serer, bilmem yar kimi sever, onun bir sevdiği var, günde 10 çeşit giyer. Yücel Paşmakçı'nın Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlediği bu türküyü Yavuz Bingöl seslendirecek. Kim bilir, belki de gönüllerde iz bırakacak olan yorumuyla hafızalarımıza kazınacak.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Efendim, bazı türküler vardır, daha ilk notasıyla bizi yıllar öncesine götürür. Geçmişte yaşadığımız tüm hatıraları bize tekrar yaşatır.

Sevdiğim bir gün bana yar demedin. Gece gündüz tenhalarda ağlayanım var demedin. Bu kıymetli eser sadece bir türkü değil. Unutulmayan sevdaların, özlemin, samimiyetin ve kültürel mirasımızın en güzel ve en özel yansıması.

yansımalarından biridir. Böyle değerleri yaşatan sanatçılarımıza, sazıyla ve sözüyle bu kadim mirası gelecek nesillere taşıyan tüm türkü sevdalılarına gönülden teşekkür ediyoruz. Yavuz Top'tan alınan bu türküyü Hülya Süer etkileyici yorumuyla seslendiriyor.

Fakat Diyarbakır Radyosu Yapımı Türkü Diyarı programında birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçurmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Türkülü gezintimizi Kayseri ilimize uğrayarak sürdürüyoruz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan türküyle Mehmet Demirtaş beraberliğimize katılıyor. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün.

Diyarbakır'ımızın sıcaklığı, havası gibi sıcacık insanına da yansır ve o büyük sevdalardan çok güzel türküler çıkar bu kadim topraklarda. Sözlerin en anlamlısı, sevdaların en samimisi, tıpkı şimdi sizleri buluşturacağımız Diyarbakır ellerinden gelen Ramazan Şenses kaynaklı bu türkü gibi. Su içemem testiden, sensin beni mest eden, akıbeti hayır olsun seni bana dost eden. Eşref Atay'ın arşivimizdeki icrasıyla bu dizeler ve notalar buluşacak. Akıbetimiz hayır, sevdamızsa daim olacak.

kadim coğrafyada yetişmiş en değerli ve en büyük ozanlardan biridir Şark Bülbülü Celal Güzelses. Onun seslendirdiği türkülerden aldığımız haz çok farklı. Çünkü onun her ezgisi çok kıymetli birer armağandır bizler için. Bazen öyle işler ki namesi içimize, ağlarken onun hüznünü yüreğimizde hisseder, kendimizle dertleşiriz. Onun asude sesini dinlerken notalar ve tınılar üzerinden başka bir aleme gidilir sanki. Onun türkülerini dinledikçe 1950'lerin Anadolu'suna keyifli bir gezinti yapmış gibi oluruz. Şimdi de arşivimizde yer alan Diyarbakır türküsüyle Celal Güzel Ses'e kulak vereceğiz sevgili türküseverler. Arkadaşlar, benim derdim yeğindir, ciğerimde fitil işler düğümdür, hiç bilmem ne saattir ne gündür, zorla beni bir zalime verdiler, verdiler de günahıma girdiler.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Programımızı Soner Emre ve Selin Narin Kardeş birlikte hazırlamışlardı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenlerimiz Ufuk Tanak Güneş, Semih Suat Sarı'ydı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sizlere Erkekler Topluluğu Korosu'ndan dinleteceğimiz Yarimin Damından Hoplayamadım adlı Diyarbakır türküsüyle hoşça kalın diyoruz.

0: Karadeniz'den.
1: Selam olsun tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programında buluştuk. Yürek dolusu türküler getirdik, türküler seçtik, özenle hazırladık sizler için. Bir saat boyunca birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yöre yöre gezeceğiz ve birbirinden güzel türkülerimizi dinleyeceğiz. Yapımda Yiğit Yavuz, teknik masada Rıza Kaan Yıldırım, mikrofonda Tutuş Fidan var sevgili dinleyicilerimiz. Cemile Cevher'den derlenen türküyle başlıyoruz birlikteliğimize. Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. Salına salına suya gidersin diyor sanatçı.

Tokat yöresindeyiz şimdi de. Cemile Cevher'den derlenen türkünün ardından Ümit Tokcan'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor yolculuğumuz. Evleri iki katlı, yar geliyor kıratlı.

Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz türküyle yayınımıza devam ediyoruz. Muğla, Bodrum yöresindeyiz. Çekirgem uçmaz oldu, diyor sanatçı.

Giresun taraflarına gittik. Ali Çakar'ın sesiyle. Sokak başı meyhane dedi sanatçı sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Kutlu'nun sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir çift turna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde. Bizim ele doğru gidin turnalar.

Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Turnalar dedik. Turnalar hasretin, gurbetin ve sadakatin en büyük simgesidir. Türk halk müziğinde, edebiyatımızda sıla hasreti yaşayanlara armağan ettik bu türkümüzü de. Vuslat gerçekleşir inşallah bir an önce gurbettekiler için diyelim. Gümüşhane yöresindeyiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Lütfü Ortakale'nin sesinden dinliyoruz. Su gelir taşa değer, ok kirpik kaşa değer.

Gümüşhane yöresinden Çorum Sungurlu yöresine gidiyoruz şimdi de. Özcan Özger'in sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Kaşlarının karası kalbimdedir yarası. Öyle bir derde düştüm, hekimde yok çaresi.

Rize, Hemşin yöresine gittik Bülent Aslan'ın sesiyle. Gel yükünü uğrayayım dedi sanatçı. Şükriye Tutkun'un sesine yer veriyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Azerbaycan taraflarına gidiyoruz sanatçının sesiyle. Tarla Kızları.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programında şimdi de Bircan Pullukçuoğlu'nun sesiyle Yozgat yöresine gidiyoruz. Kanatlı kapının demir sürgüsü, tel tel olmuş saçlarının örgüsü.

Zeynep Başkan'ın sesine yer verdik. 15.50'yi gösterdi. Saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Tekirdağ yöresinden bir türküyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Rüstem Avcı söylüyor dinleyeceğimiz türküyü. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce.

Türküler, türkülerimiz ana sütü gibi temiz, ana sütü gibi tertemiz türkülerimizi dinledik bugün de sevgili dinleyicilerimiz ve ayrılık vakti geldi çattı. Sözü lisan ettiysek affola, bizi biz yapan türkülerimizi dinledik. Bir türküyle bazen buluşuyoruz

aynı duyguda. Bir türküyle bazen anlatıyoruz derdimizi, hemhal oluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bizden sonra da yine aynı duygularda, aynı türkülerde buluşmak, görüşmek dileğiyle diyoruz son olarak sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programı Yiğit Yavuz hazırladı. Sesimizi ulaştırdı Rıza Kaan Yıldırım. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz de bugün için Gökhan Birben'in sesinden. Halanın Dereleri diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kritik aşamaya geçildi. Genel Kurul'un bugünkü toplantısında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. Uzun sürmesi beklenen görüşmeleri siyasi partilerin genel başkanları da takip ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul'daki görüşmelere katılıyor.

konuşuluyor. Görüşmeler sürerken TRT Haber yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, halkın %85'inin düzenlemeye destek verdiğini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddeli kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesine devam edilirken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisi adına genel kurulda konuşma yaptı. Fethi Yıldız, "Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz, yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda düzenlemeler içeren yasa teklifine destek mesajı verdi. Silahlar susarsa kardeşlik güçlenir diyen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İnan Akgün Alp, teklifin genel kuruldaki oylamasında CHP'nin evet oyu vereceğini açıkladı. Oğuz Kağan Salıcı ise teklifle tarihi bir adım atıldığını vurguladı. İletişim Başkanlığı çerçeve yasa teklifinin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı olarak gündeme alındığı iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada teklifin zamanlamasının Sevr'le ilişkilendirilmesinin kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyon olduğu vurgulandı. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleriyle gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltiliyor. Düzenlemeyle malul sayılmayan personele de gazilik unvanı verilerek maaş bağlanacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yaklaşık %2 büyüdü, dedi. İstanbul'daki iki havalimanı dün çifte rekora imza attı. İstanbul Havalimanı dün 289.732 yolcuyla Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı da 179.789 yolcu ve 935 uçuşla kendi rekorunu yeniledi. İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı sahilinden alınan deniz suyu numunelerinin analizinde uygunsuzluk tespit edildi. Bu nedenle bölgeden denize girişler yasaklandı. Avrupa'daki yüksek hava sıcaklıkları Avrupa Birliği Kopernikus iklim değişikliği servisinin verilerine de yansıdı. Buna göre Batı Avrupa'daki en sıcak Haziran-Temmuz dönemi kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde ortalama sıcaklık 21,62 dereceye ulaşarak 2022 yılındaki sıcaklık rekorunu kırdı. Asya ülkelerinden Filipinler ve Çin'de ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Filipinlerin güneybatısında aşırı yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı. 12 kişi hayatını kaybetti. Spor. Trendyol 1. Ligi'nin ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Gecenin ayazında yanan yörük ateşinin sıcaklığıyla portakal çiçeği kokulu Akdeniz akşamlarının serinliği aynı tonda buluşturanlar. Hoş geldiniz. Gönlümüzün yaylasına kurulan o güzel türkü sofrasında yeriniz hazır. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Adem Kazan seslendiriyor Kızlar Zeybe'yi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Cevat Uyan'ın Mehmet Görgülü'den derlediği Antalya yöresine ait türküde koromuzu dinliyoruz. A kızım sana potin alayım mı?

Sevgili dinleyiciler, Burdur yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Şahin Akay seslendiriyor, Goca Çam'ın gürlemesi dal ilen.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahmet Sezgin'in Ali Sandal'dan derlediği Konya yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Ali Demirhan'dan. Dere boyu düz olur.

Sevgili dinleyiciler, Hatay yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Yurttan Sesler topluluğu seslendirecek Altın Tas'ta Gül Kuruttum.

Değerli dinleyiciler, Nida Tüfekçi'nin Nimet Balkan'dan derlediği Niğde yöresine ait türküde Tülay Ağgil'i dinliyoruz. Yine yeşillendi Niğde bağları.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Yeşim Dağlı'dan dinliyoruz. Denizli yöresinden bir türkü. Hele bakın şu gül yüzlü güzere. Kaşlar ela, göze yay olmuş gitmiş.

Sayın dinleyenler, şimdi de Mehmet Sezge'yi Elazığ yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Harput'ta bir güzel gördüm, zülüflerin tel tel gördüm.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.23'ü gösteriyor ve programımızda Konya yöresinden bir türküyle devam ediyor. Okan Murat Öztürk söylüyor, Fırın Üstünde Fırın.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Davut Sulari'ye sözü ve müziğe ait bir türküyü Sabahat Akkiraz söylüyor. Siyah perçemini dökmüş yüzüne, salınarak gelen Huma'ya bakın.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.36'yı gösteriyor ve programımızda Elazığ yöresinden bir türküyle devam ediyor. Çayın Öte Yüzünde, Köksal Coşkun söylüyor.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programında Meryem Ünü Şanlıurfa yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Dön beri yüzün göreyim.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.48'i gösteriyor ve programımızda Hüseyin Tuğra'nın söylediği bir türküyle devam ediyor. Coşar bu sazı öyle çalarım.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, sırada bir Kerkük türküsü var. Senem Ersin Genç'in yorumuyla dinliyoruz. Hel hele verin gerine.

0: Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.
1: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stoker'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Stoker, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı'nın ziyareti sırasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden beklentilerinin de ele alındığını belirterek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi herkesin menfaatine dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de müzakereleri genel kurulda takip ediyor. Görüşmelere verilen arada milletvekilleriyle bir araya gelen Bahçeli, meclis kulisinde DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Yeni Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi Genel Başkanları da genel kurul çalışmalarına katıldı. Görüşmeler sürerken TRT Haber yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, halkın %85'inin düzenlemeye destek verdiğini söyledi. İletişim Başkanlığı, çerçeve yasa teklifinin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı olarak gündeme alındığı iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, teklifin zamanlamasının Sevr ile ilişkilendirilmesinin kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyon olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Ağustos'un Türk demokrasi tarihindeki önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıçtır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Akın Gürlek, olayın bir kaza değil cinayet olduğuna dair derin bağlantılar bulunduğunu söyledi. Olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirten Akın Gürlek, tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve Muğla'da gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe de tutuklandı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bu gece saat 23.59'da tamamlanacak. Bu çerçevede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversite adaylarının tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmaması gerektiği belirtiliyor. Liselere geçiş sistemi LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos çarşamba gününe kadar yapılabilecek. Sonuçlar 14 Ağustos cuma günü ilan edilecek. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını E-Devlet ve E-Okul üzerinden takip edebilecek. Kolombiya 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremde ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 20 bina çöktü. Deprem nedeniyle hasar gören bazı havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Spor. Trendyol bir

1. Lig'in ilk haftası Urfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Çerçi kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olup köy köy, mahalle mahalle gezerek ufak tefek tuhafiye malı, kumaş, iğne iplik, boncuk veya mutfak eşyası satan gezgin esnaf demektir. Eski zamanlarda yolu dört gözle beklenen çerçiler, heybelerinde sadece boncuk ve kumaş değil, gurbetteki oğuldan bir selam, askerdeki yavukludan bir mektup ya da komşu köyden bir sevdalık haberi taşırlardı. Türkülerde çerçinin heybesini açması, sadece renkli boncukların ortaya saçılması değil, saklanan sırların, sessiz sevdaların ve gurbet acılarının da ortalığa dökülmesi demekti. Çerçiye feryat etmek, onun getireceği bir habere ömür bağlamak, Anadolu insanının o saf, hesapsız ve sabırlı bekleyişinin en hüzünlü simgesidir. Bugün çalacağımız Kars yöresine ait hareketli türküde ise harmana gelen çerçiden bir mendil alan ve sevdalısına gelecek güzel günlerin sözünü veren bir aşığın hikayesi anlatılıyor. Türküde çerçinin varlığı, yoksulluğun ve imkansızlıkların içinde bile küçük bir mendille mutlu olabilen, işler düzeldiğinde yarine bir kumaş alma hayali kuran Anadolu insanının o umut dolu, temiz sevdasına köprü olur. Bu güzel Türkiye birlikte kulak veriyoruz şimdi. Giyip güllü tumanını.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Hardun Göktaş ve ben Leyla Kösel Erdim. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, merhaba. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Gün akşama ulaştı ve Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Günün akşamında türkülerle sefa bulacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz sevgili dinleyiciler. Yine elbette umudumuz bu yönde sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Adem Karaman. Sesimizi, türkülerimizi bugün size ulaştıracak biz ekip olarak her zaman olduğu gibi sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Ve bu sevgi ve muhabbetle saatler 20'yi gösterinceye kadar elbette olmazsa olmazımız türkülerimizle ağırlayacağız sizi Ankara Radyosu'nda sevgili dinleyiciler. Ve birlikteliğimizin ilk türküsünü de dinledik. Orta Anadolu yöresinden Hüda Şahin'den alınan hareketli sevilen bir türküydü. Elif Buse Doğan seslendirdi. Yine bir güzellikle sürüyor birlikteliğimiz. Türküleri demet halinde dinlemeyi de seviyoruz sevgili dinleyiciler. Şöyle hafif de halay havası olursa keyfimize keyif katıyor. İşte o türkülerden bir demetle devam ediyoruz. Abdullah Polatçı seslendiriyor.

Keyifli hareketli halay türkülerinden oluşan bir türkü demeti dinledik. Sevgili dinleyiciler, Abdullah Polatçı'nın Türkü Seven Yüreklere adlı albüm çalışmasında yer alıyordu.

Bu demet Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu yörelerinden derlenen türkülerden oluşuyordu. Ortak dilimiz türkülerimizle zevk ettiğimiz buluşmamız devam ediyor. Sözleri Şahin Kars'a, müziği Kazım Birliği'ye ait bir türkü formlu bir besteyle devam ediyoruz ve usta sanatçımız Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Hasretin cana yetti, benim servi bülendim, bir ömür sensiz bitti, bekletme gel efendim.

Sevgili dinleyiciler, Türkiye Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Keyifli 3 türkü dinledik. Birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. İbrahim Aldede'den alınan deyişin sözleri Pir Sultan Abdal'a ait ve Erdal Erzincan seslendiriyor. Gözün açık ise gel bir katara. Bir yol görenindir, körün değildir. Ne yitirdin, ne ararsın bu yerde? Bir gül bülbülündür, harın değildir.

Sevgili dinleyiciler, Seval Eroğlu'ndan Bir Değiş dinledik. İki Can adlı albüm çalışmasında yer alıyordu. Saatlerimiz 18.39'u gösteriyor ve biz türküler eşliğinde ilerlemeye devam ediyoruz. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan o sevilen türkülerden biriyle devam edelim. Gürkan Özpeker seslendiriyor. Ne güzel yaratmış seni yaradan. İstemem esmesin yeller incidir. Güzelsin sevdiğim gülden goncadan. Uzanmasın sana eller incidir.

Ne güzel bir sevda türküsü usta sanatçımız Gürkan Özpeker'den dinledik. Ve birlikteliğimizde ard arda usta sanatçılardan dinleyeceğimiz türküler alıyor sırayı sevgili dinleyiciler. İşte onlardan biri Muzaffer Sarı Söze'nin Erzincan yöresinden Salih Dündar'dan derlediği sevilen türküyü de yine usta sanatçımız Aysun Gültekin seslendiriyor. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı.

Sevdanın da en güzel hali türkülerde dile geliyor sevgili dinleyiciler. O türkülerden birinde Aysun Gültekin'i dinledik. Birlikteliğimizi yine çok sevilen iki türküyle sürdürüyoruz. Elazığ ve Gümüşhane Kelkit yörelerinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bağlı iki türküyü Okan Murat Öztürk seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.52 gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türk Akşamı ile devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Günün akşamında vakti türkülerle sefaladığımız saatteyiz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar devam ediyor birlikteliğimiz, biliyorsunuz zaten. Birbirinden güzel türkülerle buluşuyoruz. O türkülerden birini de Amasya Merzifon yöresinden seçtik. Yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkülerden biri. Seda Bingöl ve Tuncay Balcı birlikte seslendiriyor. Felek şad olacak günün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün. El uzatıp gonca gülün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün.

Mehmet Sezken'in Adıyaman yöresinden derlediği sevilen türküde sanatçımız Senem Akdemir'i dinledik. Radyomuz sanatçılarından Şehmus Esenkuş'un seslendireceği Malatya yöresinden Hakkı Coşkun'dan alınan yine çok sevilen türkülerden biriyle devam ediyoruz. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter, benim çektiklerim ölümden beter.

Sevgili dinleyiciler, yaşadığı dünyayı tanımak ister, hayatın anlamına dair sorularına cevap bulmak ve elbette kendi hikayesini de anlatmak ister insan. İşte bu toprakların bu sorulara verdiği cevaplardır türküler. Gönül diliyle kaleme alınmıştır ve bizim dilimizde bizi bize anlatır, bizim gönlümüzün diliyle konuşur. Yüzlerce yıldır bize anlatmaya ve bu sorulara aradığımız cevapları, yanıtları, düzeltiyorum sevgili dinleyiciler, bu sorulara cevaplar bulmaya çalışır bizim için. İşte bu türkülerle her gün akşam saatler 18.10'u gösterdiğinde TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda buluşuyoruz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birlikteliğimizin ikinci saatini geçtik ve özel bir türküyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir uzun hava, Kars yöresinden Günay Şimşek'in Aşık Murat Çobanoğlu'ndan derlediği uzun havayı radyomuz sanatçısı Selma Geçer seslendiriyor. Neyine güvenem yalan dünyanın, keremi yandırıp kül etmedi mi? 11 ay bir gül eyledi feryat, gül için bülbülü lal etmedi mi?

Arda arda birbirinden güzel türküler dinledik sevgili dinleyiciler. Kah hüzünlendiğimiz, kah neşelendiğimiz bir yolculuk bu. Tıpkı hayatın içinde olduğu gibi türkülerle de hayatın içinde her ne varsa onlarla buluşuyoruz. Bizzatihi kendileri yaşanmışlık zaten türkülerimiz bizim sevgili dinleyiciler. Hasan Özel'in sesinden Erzurum yöresinden sevilen bir Tatyan dinledik. Türkünün arasında da Fethi Siverekli'den alınan Uzun Hava'yı seslendirdi değerli sanatçımız. Birlikteliğimizi bir zeybekle sürdürüyoruz. Kızlar Zeybeği ve Sürmelim Zeybeği olarak da bilinen Muğla yöresinden Makbule Kaya ve Mustafa Özcan'dan alınan Zeybeği Adem Kazan seslendiriyor. Sürmelim aman aman sürmelim, senin ellerine sarı sarı lira.

Sevgili dinleyiciler, her bir yöreden bambaşka tatlarla zevk ettiğimiz türkülerle birlikteliğimiz devam ediyor. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait bir türküyle devam ediyoruz. Fatih Kısaparmak seslendiriyor. Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi yaralar beni.

Sanatçının Derde Bakan adlı albüm çalışmasında yer alan Türkü'yü dinledik. Özcan Türe'den söz ediyorum sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi Aşık Sefi Selimi'den alınan bir başka türküyle sürdürüyoruz. Özge Çam seslendiriyor. Ah edip çırpınan bülbüle döndüm. Bir çare dolaşır güle varamam.

Saatlerimiz 19.42'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Türk Akşamı'nda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Umut ederiz bu vakte kadar buluştuğumuz türkülerden biri ya da birkaçı gönlünüzde yer edenlere denk gelmiştir. O güzelliklerden, güzel türkülerden biriyle daha sürdürüyoruz birlikteliğimizi. Bir usta sanatçıyla ve bir İbrahim'i divanla sürdürüyoruz. Diyarbakır yöresinden Celal Güzelses'ten alınan divanı İzzet Altınmeşe seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Semra Algıloflası Erzurum yöresinden alınan türküde dinledik ve bir başka güzellikle radyomuz sanatçısı İsmail Altunsaray'ın bağlaması eşliğinde icra edeceği Kırşehir yöresinden alınan türküyle devam ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, sanatçımız İsmail Altunsaray'dan dinlediğimiz bu keyifli türküyle birlikte bugünlük Türk Akşamı'nın sonuna ulaştık biliyorsunuz. 18.10'da selamlıyoruz sizi Ankara Radyosu'ndan. Her akşam aynı saatte sevgili dinleyiciler, arzu ederseniz günün akşamını türkülerle sefalayan birlikteliğimize davetlisiniz ve saatler 20'yi gösterinceye kadar devam ediyor bu yolculuk. Bugün de sevgimiz, muhabbetimizle ağırladık sizi Ankara Radyosu'nda. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım ve türkülerimizi size ulaştıran teknik yönetimdeki değerli arkadaşımız Adem Karaman, ellerine kollarına sağlık. Sevgili arkadaşımızın da yarın biz aynı saatte buluşalım arzu ederiz. Bugün vedamıza yine elbette bir türküyü de katacağız sevgili dinleyiciler. Ankara Çubuk Karaköy'den derlenen keyifli türküyü sanatçımız Emine Karakuş seslendirecek. Tekrar buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu, Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi gelir çok uzaklardan, Tokat'ın yaylalarından, Zile'nin tepelerinden. Aşık Sadık'ın sazından, sesinden dökülür, hayatı anlatır. Işığın etrafında dönen pervanenin canı yansa da dönmeye devam ettiğini, hayatın da aynı bu pervanenin dönüşü gibi vazgeçilmez olduğunu söyler. Dünya fanidir, yalandır der. Ali Ekber Çiçek Usta'nın Sadık Doğanay'dan derlediği deyişi korodan dinliyoruz. El vurup yaremi incitme tabip.

Sevgili dinleyiciler, dert söyletir insanı. Hani deriz ya, kimse kimsenin derdini bilemez. Ayrılıksa hiçbir derde benzemez. Hele ki sevdiklerinden ayrılınca. Aşam anam bu dağların kurdu var. Yavru göçmüş ne virane yurdu var. Her yiğidin güne güne derdi var. Benim derdim hiçbirine benzemez. Muammer Özkavcı'nın Mükerrem Kemertaş'tan derlediği maya türü uzun havayla Didem Dilara Duman mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, dinlediğiniz uzun havaya açışı Kaval'la Fatih Koçer, Mey'le Mikail Geçer yaptı. Sevda çekmesi zordur. İnsanı kul eyler, yakar yakar kül eyler. Hele bir dareye gurbetlik girerse acıya esir eder. Aman Allah, al başımdan sevdayı. Genç yaşımda zindan ettim dünyayı. Nida Tüfekçi hocamızın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe seslendiriyor. Yağmur yağar, her dereler sel alır.

Sevgili dinleyiciler, derd ağırdır. Taşıması zordur. Bölmek gerek, paylaşmak gerek. Lokman Hekim'e de söylesen, kervanlara da yüklesen, dert bitmez, artar gitmez. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi, börek seninle. Eremem Lokman'a, çaresiz kaldım. Çekemem bu derdi, börek seninle. Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Sesten derlediği Sivas Divriği yöresinden türküyle Mesut Şimşek sizinle.

Sevgili dinleyiciler, halaylar yurdumuzun orta, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer alan oyunlu türlerdendir. Tek bölümlü olduğu gibi 2, 3, 4 bazen daha fazla bölümlerden oluşurlar. Genellikle ağırdan hızlıya doğru icra edilirler. Bu bölümlerin her birinin kendine özgü isimleri vardır. Örneğin ağırlama, birleme, ikileme, hoplatma, yanlama, horlama gibi. Şimdi programda Muzaffer Sarı Sözen Usta'nın Güneydoğu Anadolu bölgesinden derlediği iki bölümlü halayın ağırlama bölümünü sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı Turan Engin, Davudi sesiyle yıllarca deyişleri, semahları, uzun havaları başarıyla seslendirmiş usta seslerdendir. Aslen Erzincanlı olan sanatçı, pek çok kırık hava, uzun havayı da kendine özgü tavrı, üslubuyla dillendirmiştir. Onun sesinden birçok türkü dilden dile, gönülden gönüle dolaşmıştır. İşte bunlardan biri. Gurbet elde bir hal geldi başıma, ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Derman ararken derde düş oldum, ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Turan Engin'in bağlama çalmayı öğrendim dediği usta Ali Ekber Çiçek'in, Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan yöresinden Pir Sultan Abdal'ın bu deyişini Şerife Hatun seslendirecek.

Sevgili dinleyiciler, Turan Engin sadece türküler dillendirmemiş, aynı zamanda onları TRT repertuarına da kazandırmıştır. Vardım hinterine kumaş getirdim. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Bugün ben bir güzel gördüm. Menzil almak ister isen, vardım kırklar kapısına, bunlardan bazılarıdır. Şimdi bu usta sesten Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği Doğu Anadolu bölgesinden ağadı Senem Akdemir seslendirecek. Ahırında bu dert beni öldürür. Ey olmaz yaram dert dert üstüne. Halimi görenler aklın şaşırır. Gitti şadım, geldi gam gam üstüne.

Sevgili dinleyiciler, Turan Engin bir röportajında İstanbul Radyosu'na ilk gelişini şöyle anlatır. Tramvayla İstanbul Radyo Evi'nin önüne geldim. Radyoya girmeye cesaret edemedim. Eve dönmek istedim. Tam o sırada kulağımda şiddetli bir acı duydum. Birisi kulağımı tutmuş çekiştiriyor, bir taraftan da nereye gidiyorsun diye bağırıyordu. Döndüm baktım, Salih Yaver Ataman. Meğer o da aynı tramvaydaymış ve arkamda oturuyormuş. Radyoya birlikte girdik, canlı yayındı. Ben orada Kuleden Kuleye adlı uzun havayı okudum. Peşine bir türkü bağla dedim. Karşımda hepsi hayranlık duyduğum, zevkle dinlediğim büyüklerimden oluşan bir koro vardı. Derdim çoktur hangisine yanayıma girdim. Bitirdiğimde yanaklarımdan öptü. Sevgili dinleyiciler, usta ses Turan Engin'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Şimdi onunla özlemleriyle...

özdeşleşmiş Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas Şarkışla yöresinden Değişe ve kendisinin Aşık Şah Turna'dan derlediği Kahramanmaraş Elbistan yöresinden Uzun Hava'ya kulak veriyoruz. Solistimiz Gürsoy Babaoğlu. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, duvaz halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Duvazı imam, duvaze veya imam olarak da adlandırılır. Alevi ve Bektaşi

şiirinde görülür. Duvazlar 12 imamı öven nefeslerdir. Gel Dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına. Dü cihanın rehnuması Şiir-i Yezdan aşkına. Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için lütfedip bağışla cürmüm Ulu Sübhan aşkına. Aşık Nesimi Çimen'den alınan nefesi korodan dinliyoruz.

Gel aslım sorarsan ben bir niyazım. Sabır ilmi derler, şardan gelirim. Hak nasibini almış kudret eliyle, hünkâr Hacı Bektaş pirden gelirim. Erzincanlı aşık Davut Sulari'den alınan deyişi, Zafer Albayrak seslendiriyor.

Alemde yarımı mene verseler, şu fani dünyada malı neylerem? Bir imdad olursa olsun Mevla'dan, hak mene yardımcı, kulu neylerem? Türkmen elinde aşıklık geleneğinin yaygın olduğu Telafer bölgesinden Muhammed Kasım Karakoyunlu'dan alınan bu türküyü Ahmet Tuzlu söyleyecek. Türküyü şefimiz Ali Haydar Gül derleyip notaya almış.

Gelemedim Eminem memlekete bu sene. Allah izin ederse gelirim yeni sene. Sevgili dinleyenler, Ahmet Altıntaş'tan alınan Rize yöresinden bu türküyle Ünal Sofoğlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Ali Haydar Gül'ün Ahmet Yaşar Turanlı'dan derlediği Erzurum Olt yöresinden çevirme havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Ferhat İnkaya, Balaban Bemey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz, yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Alpay Göçer, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan haftanın ilk gününden pazartesi akşamının dingin dakikalarından selamlıyoruz sizi. Biz bugün de kelamımızı sazın avazına bağladık. Her bir telinde Veysel'in sadakatini, Mahsuni'nin feryadını, Neşet Ertaş'ın mahcup ve derin saygısını taşıyarak düştük yollara. Bugün Türkiye Evi programında bu yolculukta sesimizi ve sözümüzü sizlere ulaştırmak için çalışacak olan arkadaşlarım, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktükün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimizin konuğu, sesine aşina olduğumuz, yüreği türkü sevdasıyla çarpan kıymetli ses sanatçısı arkadaşım Emre Kızıl. Hoş geldin Emreciğim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz hocam.
0: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Klasik bir türkümüzü seslendirdin. Yıllardır bilinen, okunan en güzel eserlerden bir tanesi değil mi?
1: Evet, evet. Mihenk taşlarından biri. Hacı Taşan ustadan çok severim dinlemeyi ben.
0: Yine Muzaffer Sarı sizin derlediği Şekerik Kalet Keskin türküsü, o yollarda katır sırtında o eski model teyiplerle Anadolu'yu gezdi ve belki repertuarımızın yarısını kazandırdı değil mi? Yani evet. Ne büyük bir emektir.
1: Balmumu plaklar. Ya ya bir ya kere
0: ne büyük bir emektir değil mi?
1: Müthiş, müthiş bir emek.
0: Allı turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle dedik. Buradan evet. Nereye gideriz Emreciğim?
1: Buradan nereye gidelim? Muzaffer Sarı Sözen hocamızı saygıyla yad etmişken Yücel Paşmakçı hocamızı da saygıyla yad edelim.
0: Evet, yakın zamanda.
1: Evet, onun derlemesi, Turan Engin'den derlediği güzel bir Erzincan türküsü diyebiliriz isterseniz.
0: Evet, hocam. Vardım Hindeli'ne, kumaş getirdim, açtım bedestanı, sattım, oturdum

0: teşekkür ederiz. Sizin de ağzınıza, elinize, gönlünüze sağlık.
1: Evet, arada böyle sana nakaratlarda katıldım. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musun Emreciğim? Adıyaman'a doğru gideceğiz. Mehmet Seske abimizin kulaklarını çınlatalım. Emeklerine sağlık. Güzel baraklar okurdu, derlerdi. Onları repertuarımıza kazandırdı. Yıllarca da beraber çalıştık. Sen hiç beraber çalışma şansı buldun mu Mehmet abinle?
0: Tanışma şansım oldu.
1: Buldun değil mi?
0: Evet. Tanışma şansı buldum.
1: Evet.
0: Çok neşeli, kıymetli bir üstad.
1: Evet. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur. Uykudan uzanmış, gözleri mahmur demiş.
0: Adıyaman'a selam olsun diyelim. Evet.

Evet, Adıyaman'a doğru gittik. Mani ve hoyrat söyleme geleneğinin yaygın olduğu en eski medeniyetlerin yaşadığı Şanlıurfa yöresine doğru gidiyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Bu güzel türkü Abdullah Nail Bavcı'dan alınmış. Atımı bağladım iğde dalına, oturdum ağladım yarın yoluna.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Mahsuni Şerif, Kahramanmaraş'ın Berçenek köyünde doğmuş ve küçük yaşlardan itibaren amcası ve köylü büyüklerinden bağlama ile Alevi Bektaşi yol erkanını öğrenmiştir. Daha sonra da yoluna hep bu şekilde devam etmiştir. Şimdi Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan bir türkü, bir deyiş var. Emre'cim ne söylüyorsun? Anonsu senden alayım.
2: Dokunma keyfine, yalan dünyanın ipini eline dolamış gider diyelim.
1: Evet, buyurun.

Ağzına sağlık Emreciğim. Elinize sağlık hocam. Arkadaşlar. Çok güzel bir deyiş, güzel sözler. Rahmetle anıyoruz Mahsun Dişi.

Hedefi. Evet, Kahramanmaraş'tan Sivas'a doğru uzanacağız sanırım. Bu sefer başka bir büyük bir ustanın eseri değil mi? Evet. Eserin kendisi de usta. Yine okuması da zor eserlerden bir tanesi. Deyişlerden bir tanesi. Şarkışla Aşık Veysel'den alınan güzel bir türkümüz. Dost dost diye hayaline geldiğim.

0: Ağzına sağlık Emre'cim. Çok zor bir eser, yorucu da bir eser değil mi?
1: Gerçekten evet. Nefes almak bile
0: evet, evet.
1: Büyük bir mesele bu türküde.
0: Yine Sivas'ta kalalım. Rahmetle anacağız yine. Ali Kızıltuğ. Asr-ı gurbet harap etmiş köyümü demiş. Bir uzunaması var, onu okumaya çalışayım arkadaşlar. Arkasından dur bakalım bir türkü bağlarız, sonra anonslarız.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Ali Kuzulu'dan alınan uzun havayı okumaya çalıştım ve arkasına Seyfi Doğanay'ın güzel bir bestesini, güzel bir türküsünü ekledik sevgili arkadaşlarımla. Şimdi yine Sivas dolaylarında Zaralı Halil Söyler'den derlenen güzel bir türkü var. Emre'ciğim, ne dinliyoruz?
2: Ezim ezim, eziliyor yüreğim.
1: Güzel bir türkü değil mi?
2: Çok yalvardım, kabul olmaz dileğim diyelim.
1: Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Evet, Ezim üzülüyor yüreğim dedi. Emre'cim, şimdi biraz hareketlendireceksin sanıyorum bizi, değil mi?
1: Evet, Gaziantep Kilis dolaylarına doğru hareket edelim, hem de hareketlenelim.
0: Evet, programımızın sonuna yaklaştık haliyle. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir, evet, diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Bugün de Türkiye evinin sonuna geldik sevgili dostlar. Aşıkların telinden dökülen deyişler ve yüreğinizi ısıtan samimi türküler eşliğinde evlerinize İzmir'den bu akşam konuk olduk. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Akdük'ün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve ben Fedai Tekşahin ve bugün evimize konuk olan Emre Kızıl. Çok teşekkür ediyorum Emre'cim, ağzına sağlık, arkadaşlarımın ellerine sağlık. Senin türkünü birlikte okuduk, istersen son türküyü benim türkü de seninle birlikte okuyalım yine. Güzel bir Çukurova türküsü, Adana türküsü, Osman Kalay çok söylerdi kulaklarını çınlatarım onun. Yandı Çukurova yandı.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı Belkıs Akkale'nin okuduğu söz ve müziği Aşık Devran Baba'ya ait olan bir besteyle açtık. Bedenim ruhuma gurbet el olmuş. Olsun sabret, sus be ağlama gözüm. Ömrümün baharı sararmış solmuş. Solsun sabret, sus be ağlama gözüm. Evet değerli dinleyenler. Programa Devran Baba'nın bir eseriyle başladığımıza göre konu içeriğimiz de belli oldu. Bugünkü Dilde Telde Anadolu programında sizlere Devran Baba'yı tanıtacak, özelliklerini ve güzelliklerini konuşacak şiirlerinden, türkülerinden örnekler sunacağız diyor. Söze ara veriyor, onun sesinden ve sazından Bülbül adlı türküsünü dinletiyoruz.

0: bülbül, garipsin bülbül.
1: Aşık Devran Baba, 1 Nisan 1942 tarihinde Adana'nın Merkez Kabasakal köyünde doğdu. Baba adı Halil, annesi Fatma Hanım'dır. Asıl adı Mustafa Şahin Yılmaz Türk'tür. Daha 5-6 yaşlarındayken dedesi Şükrü Ağa'nın çiftliğindeki Cemler'de bağlamayla tanıştı. O bağlamayla nasıl tanıştığını şöyle anlatır. Daha 6-7 yaşlarındaydım. Babaannemin çamaşır tokacını gizlice aldım. Daha sonra büyük babamın çiftliğindeki Bekar adlı Arap atının kuyruğundan kıl kopararak bunu tokaca çaktığım çivilere bağladım. Bu şekilde ilk sazımı kendim yaptım. Adını da tokaç koydum. Tokacın teli koptuğunda yine atın kuyruğundan kıl çekerdim. Çok ilginçtir ki at kendisinden kıl alacağımı anlar, kuyruğunu bana doğru yaklaştırırdı. Bu durum bir süre devam etti ve sonunda büyük babam işin farkına vardı. Atın bana zarar verebileceğini düşündüğü için beni uyardı. Sonra amcama benim için bir bağlama aldırttı. Bağlama sevdam böyle başladı. Şimdi onun bağlama sevdasının ürününü Hüseyin Turan'dan dinletelim. Üzerinde duran bütün canlıya selam söyle dünya 3000 yılında.

Devran Baba ilk öğrenimine Adana Cumhuriyet İlkokulu'nda başlar. Burada ilk öğrenimini bitirdikten sonra orta öğrenimine Adana İstiklal Ortaokulu'nda devam eder. Ancak bazı kaynaklar ortaokulu bitirdiğini söyler. Fakat bizim tespitimize göre ortaokuldan mezun olmadan 3. sınıftan ayrılmıştır. Askere gidinceye kadar babasının çift çubuk işleriyle uğraşan Devran Baba, askere gitmeden 1960 yılında komşuların kızı olan Müzeyyen Hanım'la 30 Nisan 1960 tarihinde evlenir. Bu evliliğinden Hayali, Mine, Şenel, Hakan olmak üzere 2 kız, 2 de erkek olmak üzere toplam 4 çocuğu olur. 4 çocuktan 8 de torunu olur. Devran Baba torunlarına çok düşkünlüğüyle bilinmektedir diyor. Sözü türküyle aralıyoruz. Onun en ünlü türkülerinden biri geliyor mikrofona. Ömrüm bana yük gelmeye başladı. Çekiyorum amma gel gel bana sor. Ve Elvan Sevim.

Elvan Sevim'i dinlettik sizlere. Programımıza devam ediyoruz. Devran Baba evlendikten sonra 1962 yılında İzmir'de askere alınır. 1964 yılında da aynı birlikten deris olur. Aşık, hakkı, hakta gören halkın dilidir düşüncesini prensip edinen Devran Baba bir gönül eri olup kendine has uslubuyla çalışmalarını sürdürür. Aşık usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmemiştir. Devran Baba kendi yöresindeki Alevi Bektaşi halk ozanlarını usta kabul etmiş, halk ozanlarının şiirlerini okuyarak kendi kendini geliştirmiştir. Aşağı mahlası büyük babası Şükrü Ağa tarafından verilir. Şükrü Yılmaz Türk, kendi büyük babasının vücudunda gördüğü bazı izleri torunu Mustafa Şahin Yılmaz Türk'te de gördüğü için devretmek, dönmek anlamında düşünerek Devrani mahlasını vermiştir. Zaman içinde Devraniler çoğalınca mahlasını Devran Baba olarak değiştirir. Aşık sonraları bu ismi şiirlerinde mahlas olarak kullanır. Kendisinin Bektaşi tarikatına bağlı olduğunu söyleyen Aşık, Alevi Bektaşi geleneği içerisinde bulunması dolayısıyla ayini cemlere katılır. Cemlerde dedelerin, zakirlerin deyişlerinden çok etkilenir. İzmir'de askerliği sırasında da Gedai Baba adında bir pir ile tanıştığını, Bektaşilik konusunda bu kişiden pek çok bilgi edindiğini söyler.

Tabipler tabibi dersin olunca besbelisi dünyadan dertsiz yok imiş Esbeli şu dünyadan dertsiz yok imiş. Canan mı adi adi, şahin mı adi adi.

0: Kerbela'dan Şah Hüseyin'e baksana, Ali Ali, cananım Ali Ali.
1: Aşık, usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmez. Ancak aynı ortamda bulunduğu bu kişileri usta kabul eder. Kendisini geliştirmek için aşıkların kitaplarını okur. Yunus Emre ve Kaygısız Aptal'ı çok beğendiğini ifade eder. Aşık Veysel, Aşık Ali İzzet, Aşık Davut Sulari ve Aşık Mahsuni, Aşık Hacı Karakırçık, Aşık Feymani ve Aşık İmami ile de çeşitli zamanlarda birlikte olduğunu, adı geçen aşıkların şiirlerini birinci ağızdan bizzat dinlediğini söyler. Devran Baba 1999 yılında, 39 yıl aradan sonra eşiyle anlaşamayıp ayrı evlerde yaşamaya başlar. Ancak eşinden boşanmaz. Çocuklarının birinin yanında kalmaktansa Mersin'in Gözde beldesini kendisine mekan seçer. Ömrünün sonuna kadar da orada yaşamaya devam eder. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da geldik bir programın daha sonuna. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Semah Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta Devran Baba'yı anlatmaya devam edeceğiz. Unutmayın.

0: insanlarımız, dostlarımız. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla sizlerle tekrar karşı karşıyayız. Bu programımız içerisinde bugün benim çok değerli bir arkadaşım, dostum, konuğum olacak. Sizlerle buluşturacağız. Efendim Tunceli'den, oranın o güzel avazından bize seslenecek kim? Hüseyin Aşkın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim Sayın Ozan'ım size. Bu size ikinci konuk olmam.
0: Şeref verdiniz.
1: Ben de o şerefi başım üstünde taşıyorum, var arasınız. Teşekkür ediyorum size. TRT İstanbul Radyosu'na çok teşekkür ederim ve yayın ekibinde dostlarımız Zahide Hanım'a ve Elif Hanım'a teşekkür ediyorum, yönetimdeler. Bugün sizin de dediğiniz gibi Anadolu'dan güzel türküler, kendime ait eserlerimi okuyacağım. Naçizane yazdığım, söylediğim eserleri beraber paylaşacağız.
0: Çok güzel bir girizgah yaptınız. Ben bu sefer şeyi bilerek değiştirdim. İşte beraber çalışacağımız dediniz ya. Orası çok güzel oldu.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bu programın yapımcısı, efendim uzun bir süredir beraber çalıştığımız Elif Engin ve bugün teknik yönetmen Zahide Ağır Elle birlikte programımızı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Peki bize ne okuyacaksınız?
1: Bahar ayındayız. Memleketimiz gerçekten çok güzel her tarafı. Her ne kadar biraz bahar geç de gelmiş olsa, şu an her taraf çok güzel börtü böcek. Baharın güzelliği var. Mayıs'ta Aşk Yeşildir diye bir eserim var.
0: Oo, çok güzel bir isim.
1: Bu zamana uygun diye düşündüm. Onu okumak isterim.
0: Buyurun.
1: İzninizle.
0: Eyvallah, sağ olun.

0: Üreyin var olsun.
1: Siz de var olun.
0: Her zaman böyle üret. Gerçekten değişik bir konu oldu.
1: Çok
0: duygulu bir
1: ederim, var
0: eser.
1: Olsun.
0: Ben bunu ilk defa dinledim ama.
1: Evet, daha önceki programda herhalde okumamıştık. Başka bir şeyler okumuştuk galiba. İlk albümümde var bu.
0: Dolayısıyla bizim de arşivimize girmiş oldu.
1: Evet,
0: çok sağ olun.
1: Evet, var olasın.
0: Peki hiç durmadan bu güzellikle bir girizgah yaptık ya.
1: Tabii ki.
0: Arkasından bakalım ne gelir.
1: Evet, izniniz olursa bir eserimizin ismi Yaranamadım.
0: Yaranamadım.
1: Bu da tabii evet, hayat şartlarını anlatan,
0: tamam,
1: hayatın mücadelesini anlatan,
0: tamam,
1: bir eserimiz.
0: Eyvallah, eyvallah.

0: Çok sağ ol, çok var ol, çok güzel. Siz böyle duygulu duygulu okuyorsun.
1: Evet, biraz kederli.
0: Yaralı ve bu eserimiz de böyle duygulu ve hasret çekenlere gitsin.
1: Öyle,
0: çünkü
1: evet.
0: Bizim dinleyicilerimiz böyle zaten mana mantıklı, duygulu sözleri dinliyorlar.
1: Çok sağ olun, eksik olmayın, sağ olun.
0: Ben de şimdi bir şey söyleyeyim.
1: Sevgili Ozan'ım, buyur,
0: İki
1: tabii
0: tane, ondan sonra arkasından Hüseyin aşkını dinleyelim. Ben Hüseyin ismi üzerinde çok çalışma yaptım. Dikkatimi çeken bir şey, derler ki Hazreti İmam Hüseyin konuştuğu zaman dinleyiciler dermiş ki keşke Hüseyin hiç susmasa, hep konuşsa. O kadar güzel bir hatipmiş, akıcı konuşurmuş. Demek ki bu Hüseyinler böyle ya, güzel oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım Poyraz oğlu ne diyor?
1: Poyraz oğlu.

0: Bütün babasını kaybedenler, evet, hayatta olanlar kim varsa bu eserimiz hepsine gitsin. Saygılar, selamlar olsun.
1: Evet olsun.
0: Bakalım ikinci ne söylüyoruz. Varmış.

0: Evet.
1: Var olsun, paylaş oldu çok çok.
0: Eyvallah. Bir gidersin, bir bakarsın.
1: Bir bakarsın, evet. Nazların,
0: nazların öldürdü beni. Ya bizim bu millet bir acayip gerçekten Hüseyin Can. Bu Anadolu yaylası, ben
1: tabii
0: dünyayı gezsem de buradaki aşkı, yok, şevki bir yerde bulamıyorum, yok, ve hiçbir millette de bu
1: bulamayız,
0: yok.
1: Yok, bulamayız.
0: Plastik gibi geliyor. Ha? Adama aynen soruyorsun, sevgi ne, o ne diyor. Her şey madde ve para.
1: Anadolu yüreğiyle yaşıyor çünkü.
0: Oo, bambaşka, evet.
1: Anadolu yüreğiyle.
0: Biz bu toprağın sesiyiz.
1: Tabii tabii, gerçekten.
0: Hüseyin kardeşimiz benim, evet, bu şeylerimden belki biraz o da duygulanmış.
1: Aynen,
0: artık
1: tam
0: ne olduysa
1: tam onun üzerine, evet.
0: Bakalım ne okursunuz,
1: şimdi
0: buyurun.
1: Dedim ya, bir gidersin bir bakarsın, nazlarım öldürür, evet, beni. Ben de diyorum ki, ölmüşsün önüme kalın duvarlar, kalbimden kalbine yol mu bulunmaz?
0: Vay be, çok
1: Kiraz güzel. Kiraz şeyini okuyalım bakalım.
0: Evet, buyurun.
1: Var olasın.
0: Aşk olsun, aşk olsun.

0: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: çok
1: teşekkür
0: sağ olasın.
1: Ederim.
0: Sayın Bakalım Zahar. Dedin ya, Leyla'sı olana çöl mü bulunmaz? Vay be, ne kadar güzel. Bakalım kıymetli kardeşimiz Hüseyin, senin beni duygulara boğduğun bu eserin arkasından ne diyoruz?

0: Deli görün ne anlarsın alemden. Sor alemi sual eyle alimden. Gençlik bir kuş idi uçtu elimden. Rica çığırladı.
1: Döndüremedim.
0: Döndüremedim dedik. Evet. Ve böylece türkümüzü bitirdik. Bir iki kıtası
1: yüreğin var olsun.
0: Var olmasına rağmen zamana uygun olarak kesmiş oldum. Şimdi programın sonuna geldik. Siz de şeref verdiniz. Hoş geldiniz.
1: Benim için o şeref benim için. Var olasınız her zaman.
0: Dinleyicilerimiz sağ olsun, var olsun.
1: Tabii ki.
0: Hepsi her daim daim olsun ki biz de böyle TRT Türkü Radyo'da
1: elbette gerçekten çok güzel bir değer.
0: Buyurun, siz çünkü, de bir temenni de bunun.
1: Tabii. Şimdi dediğimiz gibi Anadolu topraktır aslında. Toprak da aslında üretkendir, annedir toprak. Türkülerimiz de o toprağın ağacıdır, dallarıdır, çiçeğidir. Her zaman var olsun tabii. TRT bu konuda gerçekten çok değerli çünkü halkın ayrılığını, hüznünü, sevincini böyle işte eserlere çevirip bir şekilde o halkın derdine derman olmaya ya da diyelim ki bir tercüman olmaya
0: çalışıyoruz.
1: Var olasınız.
0: Bu arada tekrar sizi bir programa tekrar alacağız, bırakmayacağız.
1: Başım üstüne gelmişken, var olasınız.
0: Yani üstüne. Çünkü ihtiyaç vardır. Çünkü Tunceli'nin sesi bir bambaşka.
1: Var olun, var olun.
0: Bu arada bize emek veren kıymetli dostlarımız, her zaman yanımızda olan, bize şevk veren yapımcımız Elif Engin'e tekrar teşekkür ediyorum. Ve teknik yönetmenimiz efendim Zahide Ağrel'e
1: teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Niye ediyoruz biliyor musun? Birisi Erzincanlı, birisi de Adana, Çukurova'dan.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle, burada bir kare var. Şu anda düşün. Bu karede şimdi güneşin doğduğu yerde Hoyrazoğlu, Van Erciş, Tunceli,
1: evet,
0: Erzincan ve Çukurova. Bağladık. Hepsine saygı selamlarımız olsun.
1: Hepsine saygılar olsun.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Soner Özbilen söylüyor. Açma zülüflerin yerlere karşı. Senin zülfün benim telim değil mi?

Erkan Sürmen'in Aziz Şenses'ten derlediği Adana türküsüyle Hasan Özel sizlerle. Yenice yolları bükülür gider, Zülüf Akger'den'e dökülür gider.

Temel Kara Süleymanoğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği Adana türküsünü Neşe Dilekçioğlu söylüyor. Vücudum şehrini seyran eylerken cihanda bulunmaz bir eşin Dilber.

Yılmaz İpek'in Mustafa Anoğlu'ndan derlediği Şanlıurfa türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. İki bacı çıkmış takkadan bakar, gören aşıkların bağrını yakar.

Muzaffer Sarı Sözel'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Şehmus Esenkuş söylüyor. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar.

İlay Tüfekçi'nin Selami Aras'tan derlediği Kastamonu türküsüyle özgülenen sizlerle. Kara film dağ başında çanakta, benim yârim şu karşıki konakta.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan haftanın ilk gününden pazartesi akşamının dingin dakikalarından selamlıyoruz sizi. Biz bugün de kelamımızı sazın avazına bağladık. Her bir telinde Veysel'in sadakatini, Mahsuni'nin feryadını, Neşet Ertaş'ın mahcup ve derin saygısını taşıyarak düştük yollara. Bugün Türkiye Evi programında bu yolculukta sesimizi ve sözümüzü sizlere ulaştırmak için çalışacak olan arkadaşlarım, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tomaisterimiz Burçin Aktükün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimizin konuğu, sesine aşina olduğumuz, yüreği türkü sevdasıyla çarpan kıymetli ses sanatçısı arkadaşım Emre Kızıl. Hoş geldin Emreciğim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz hocam.
0: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Klasik bir türkümüzü seslendirdin. Yıllardır bilinen, okunan en güzel eserlerden bir tanesi değil mi?
1: Evet, evet. Mihenk taşlarından biri. Hacı Taşan ustadan çok severim dinlemeyi ben.
0: Yine Muzaffer Sarı sizin derlediği Şekerik Kalet Keskin türküsü, o yollarda katır sırtında o eski model teyiplerle Anadolu'yu gezdi ve belki repertuarımızın yarısını kazandırdı değil mi? Yani evet. Ne büyük bir emektir.
1: Balmumu plaklar.
0: Ya ya ya, ne büyük bir emektir değil mi?
1: Müthiş, müthiş bir emek.
0: Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle dedik. Buradan evet. Nereye gideriz Emreciğim?

0: buradan nereye gidelim? Muzaffer Sarı Sözen hocamızı saygıyla yad etmişken Yücel Paşmakçı hocamızı da saygıyla yad edelim.
1: Evet, yakın zamanda.
0: Evet, onun derlemesi, Turan Engin'den derlediği güzel bir Erzincan türküsü diyebiliriz isterseniz.
1: Evet, hocam. Vardım Hindeli'ne, kumaş getirdim, açtım bedestanı, sattım, oturdum

0: Ağzına sağlık Emre'ciğim. Elinize sağlık arkadaşlar. Gönlünüze, dilinize, nefesinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Sizin de ağzınıza, elinize, gönlünüze sağlık.
0: Evet, arada böyle sana nakaratlara da katıldım. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musun Emre'ciğim? Adıyaman'a doğru gideceğiz. Mehmet Seske abimizin kulaklarını çınlatalım. Emeklerine sağlık. Güzel baraklar okurdu, derlerdi. Onları repertuarımıza kazandırdı. Yıllarca da beraber çalıştık. Sen hiç beraber çalışma şansı buldun mu Mehmet abinle?
1: Tanışma şansı mı?
0: Buldun değil mi?
1: Evet. Tanışma şansı buldum.
0: Evet.
1: Çok neşeli, kıymetli bir üstad.
0: Evet. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur. Uykudan uzanmış, gözleri mahmur demiş.
1: Adıyaman'a selam olsun diyelim.

Evet, Adıyaman'a doğru gittik. Mani ve hoyrat söyleme geleneğinin yaygın olduğu en eski medeniyetlerin yaşadığı Şanlıurfa yöresine doğru gidiyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Bu güzel türkü Abdullah Nail Bavşı'dan alınmış. Atımı bağladım iğde dalına, oturdum ağladım yarın yoluna.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Mahsuni Şerif, Kahramanmaraş'ın Berçenek köyünde doğmuş ve küçük yaşlardan itibaren amcası ve köylü büyüklerinden bağlama ile Alevi Bektaşi yol erkanını öğrenmiştir. Daha sonra da yoluna hep bu şekilde devam etmiştir. Şimdi Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan bir türkü, bir deyiş var. Emre'cim ne söylüyorsun? Anonsu senden alayım.
2: Dokunma keyfine, yalan dünyanın ipini eline dolamış gider diyelim.
1: Evet, buyurun.

Ağzına sağlık Emre'ciğim. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel bir deyiş. Güzel sözler. Rahmetle anıyoruz Mahsuni Şerif'i. Evet, Kahramanmaraş'tan Sivas'a doğru uzanacağız sanırım. Bu sefer başka bir büyük bir ustanın eseri değil mi? Evet. Eserin kendisi de usta. Yine okuması da zor eserlerden bir tanesi. Deyişlerden bir tanesi. Şarkışla Aşık Veysel'den alınan güzel bir türkümüz. Dost dost diye hayaline geldiğim.

0: Ağzına sağlık Emre'cim. Çok zor bir eser, yorucu da bir eser değil mi?
1: Gerçekten evet. Nefes almak bile
0: evet, evet.
1: Büyük bir mesele bu türküde.
0: Yine Sivas'ta kalalım. Rahmetle anacağız yine. Ali Kızıltu. Asr-ı gurbet harap etmiş köyümü demiş. Bir uzun havası var, onu okumaya çalışayım arkadaşlar. Arkasından dur bakalım bir türkü bağlarız, sonra anonslarız.

0: TRT Türkü.
1: Evet, Ali Kızıltı'dan alınan uzun havayı okumaya çalıştım ve arkasına Seyfi Doğanay'ın güzel bir bestesini, güzel bir türküsünü ekledik sevgili arkadaşlarımla. Şimdi yine Sivas dolaylarında Zaralı Halil Söyler'den derlenen güzel bir türkü var. Emre'cim ne dinliyoruz?
2: Ezim ezim, klasik. Eziliyor yüreğim.
1: Güzel bir türkü değil mi?
2: Çok yalvardım, evet. Kabul olmaz dileğim diyelim. Evet,
1: buyurun arkadaşlar.

0: Evet, Ezim üzülüyor yüreğim dedi. Emre'cim, şimdi biraz hareketlendireceksin sanıyorum bizi, değil mi?
1: Evet, Gaziantep Kilis dolaylarına doğru hareket edelim, hem de hareketlenelim.
0: Evet, programımızın sonuna yaklaştık haliyle. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir, evet, diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Bugün de Türkiye Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Aşıkların telinden dökülen deyişler ve yüreğinizi ısıtan samimi türküler eşliğinde evlerinize İzmir'den bu akşam konuk olduk. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Akdük'ün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve ben Fedai Tekşahin ve bugün evimize konuk olan Emre Kızıl. Çok teşekkür ediyorum Emre'cim, ağzına sağlık. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Senin türkünü birlikte okuduk. İstersen son türküyü, benim türküyü de seninle birlikte okuyalım yine. Güzel bir Çukurova türküsü, Adana türküsü. Osman Kalay çok söylerdi, kulaklarını çınlatarım onun. Yandı Çukurova, yandı.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Gücül'ün Sorgun Köyü'nden Fatma Aymaz. Sıradaki türküyü eşim ve çocuklarım istiyorum.